Hürmetli radio anlayıcılar, hemde de iqtanla programımızdan yarqın isim seyipsiri bulsun. Bu seyipimizde Abdunum Rayılıq Emgek Nemunitsi, Xiao Tijen bilen tanışımız. Onsun ayesi işlemci yesiriki etizliklerde zamani bir parnekla kuyaş nurda çaknap duraddi. Parnekta şoklu mayısıları yap yeşil bulup lazıla şahlırgılıq dolgan. Dikalla mayısı yetiştiriş bile aldıraş edi. Hayati küşk dolgan bu mənzarını 80-ci yıllarda dolgan yeni dikkan Aksu Yixun Yezigilik Tarakiya Çekilişçirkitinan baş direktori Xiao Tijen'den ayırıp kargılıp olmaydı. 10 yılda o yezi egilik texnikidin dehqanlarning kirimini oshirishda yetaklaydigan besh boshlamchisiga aylanib, pan texnika orqali yezi egilikini gullandirish, millatlar ittifoqli ishdek ta'sirli hikoyani yozib chiqdi. 1982 yili tug'ilgan Xiao Tijen bug'doy o'ng kelgan. Alqonlari yirik kishi bo'lib, maysa yetishtirish texnikasi tilga ilinsa, ko'zlari chaqnab ketadi. 2015 yılı 10. ayda o 10 sunayiyası kilip egilik tikledi. Bir payan çöl cezirge duş kelgende o bir mahal işkilinip kaldı. Lekin şu cainan mol subaylıqi, muhabık kilimati ve hükümetden siyaset cahitin kollişi onu elip kaldı. O aile sirkile bilen Aksu Yixun Yezegilik Tarakiya Çekli Şirketini kurup, köktat mayısını tahtığı köçürüp tikiş texnikasını umumlaştırıp, oylu aran egilikini tarakiya kıldırışkı yardan verdi. Dastlabda shu joydagi dehqonlar maysa yetishtirish, ko'chirib tikish texnikasiga nisbatan gumonda bo'lib, maysa yetishtirish, ko'chirib tikishning tannarxi urug'ni bevosita terg'an qarg'anda yuqori. Uning ustiga parnekda ko'kta terisa, uchuqlikda terg'an qarg'anda qanchalik ko'p pul topqili bo'ladi. Bu yangi usul ishonchlikmi deyishdi. Guman alıda Xiao Tijen özünü aklaşka aldırmay, işlemci yesinin siyak kentide 300 mo ülgü görstüş etizi açtı. Kündüzi o etizi berip maysa yetiştiriş teknikisini ülgü görsetti. Keşte o kent ağlılır komiteti de proyektor arkalık pen tekniki terihçiliksin körünüşünü koydu. Biz sallık malumatla arkalık sözleyli. O barmağını çıkarıp kent ağlılırge yeni teknik kullanılgandan keyin lazının mobilşi məhsulatı 30% aşıdı. Kesellik ve haşara seyinanın 20 azıydı. Su oğut sistemisi 40%'ın artıq su neticep kalıdı. Mayısı yetiştiriş uruğunu bivasta teriğen karğanda her mu yerinin paydısı 800 yuandın köprak aşıdı dəb bir sabat kıperdi. Şikiman Jigirmen Jeli pigment lazının yeni sortunu umumlaştırganda kent ağlısı Ali Mahmud Selgumallandı.

Şauti Jen onun şikim oy yerdeki mayısına haksız verdi hem de ziyan tartsanız bana hesap dedi. Şu mezgilde o her günü degidek Ali Mahmud'dan edizgi berip onun şahretleş, acımak seliş, ilmi oğutlaşını ögetti. Küzük yığın mezgilde Ali Mahmud'dan lasının mobeşi mesulatı yeni yukur pelleği çıkıp kırmı bir hesse açtı. O ihtiyarsız, Xiaomi durunan teknikisi hakikaten yakışken dedi. Hazır Xiaotijen şirket başkuruş ve mayıs yetiştiriş teknikisini umumlaştırışka mesul bulup, əsliyelik yezigilik vasıdan paydalanıp, yeni teknika yeni sortlarını kırgızıp, ülgü körüstüb. Kengaytıp, əla sortluq mayıs yetiştiriş, əmeli ixtisaslıqlarını tərbiyelib. Şucayının əsliyelik yezigilik işlep çıxırı səviyyəsini östürüb, lazı kəsb səncərini mükemmelləşdirib, dehqallarının ixtisadi önümünü aşırıcağı yerdən verdi. Hamut Abdul en baldır Xiaotijenge ergişip tekniki ögengen kent ağlısı. 2023 yılı üçüncü ayda tarihçilik bazısı kuruşka tayarlı kılıp atkanda Xiaotijen Hamut Abdul'un kızının tuluk otturdu. Küçük oğlanın başlangıç mektepte oku atkallıkını, ailesi de kıyıncılık varlıkını bildi. O derhal Erkut'un işgüelerini şirketki gelip mayısı yetiştiriş teknikisini ögünüşke oranlaştırdı. Boş vaqtlarda yana Erkut'un işgüelerini öz yerinin ilmi tarihçılığı tayınıp, məhsulat və kırımını aşırışı yetekledi. Hazır Hamut Abdul'un ailesinin yıllık kırımı 60 bin yuanga yetti. 2020 yılı 15 bin yuan iyanı kılıp, yezi başlangıç mektəblərinin koro temini remont kılıp verdi. 2021 yılı 25 bin yuan kımmetindeki yığın üstüli, Urunduq soğuk kılıp, kent ahaliler komitetinin iş beceri şaraitini yaxşıladı. 2022 yılı 10 son ayı yasırıki ammağa 8 tonna köktat iyanı kıldı. Xiaotijen ammı üçün nurgun emeli yaxşı iş kılıp verdi. Lekin o, sahra ixtisaslıqları işxanısı kurup, 1500 adam xetimde artıq tarixçilik mahirlerini tərbiyeligenlikidin en fəxirlendi. Kent ağlısı Patigül Osman Boltur işxanada tərbiyelenişki katlaşkandın ki, işki parnekini hüddü gelip, şoklu östürüp, yıllık kırımını 50 bin yuandan aşırdı. Növbette şirketin əsliyelik yezigilik bağısı, muqum tarixçilik başkuruş işi oranıdan 80'ni təmilləb, 500'dan artıq deyqanı yedekləb, 2500 deyqanına təsir görüstüb yedeklədi. Şirketin aqli iqtidarlıq mayısı yetiştiriş mərkizi de avtomatik pürküp suğuru sistemisi temperatura nəmlikini toğır tanşimekte. LED-liq nur tuluqlaş çırıqı asıda 2 milyon tüp ulanğan tavuz mayısı yaxşı ösmekte. Şirket Rejandan Şencağı yardım gelgen mutakasla ömkigi tayınıp, bölcürgen östürüş, üzümden baldur pişişini ilgir sürüş qatarlıq 15 türlük yeni teknikini kırgüzüp, bölcürgen qatarlıq 8 xil yeni sortini sınaq kılıp östürüp, mobeşi ünümünü 50 min yuandan aşırdı. Bunun arkası da Xiaotijen'nin yezi ilgilik pen teknika arzusu var. 2021 yılı 10 son ayelik partiya komiteti xalq hükümetinin kolluşu bilen şirket bağısıgı tayınıp, Rejandan Şencağı nişanlıq yardım veriş gelgen mutakhasla bilen birleşip, yukur katlamlıq ixtisaslıqla işxanısı kurup, tarixçilik texnikalarını ve yeni sort, yeni texnikalarını kırgızış, ülgü körsüşke məxsus məsul bulup, Şencağı nişanlıq yardım veriş arqılıq köpxil sortluq parnik bölcürgini ve üzümünü sınaq kılıp östürüp, əsliyelik yezi igilikinin sicil tarakiyatını ixtisaslıqla ve texnika kapalı bilen təminledi. Bir adam bay bolsa bay bolğanı hesaplanmaydı. Köpçelik bay bolsa hakiki bay bolğanı hesaplandı. Bu Xiaotijen daim eğizirin çürmeydiğen söz. Hazır şirketin yıllık məsulat kımeti 19 milyon yuandan eşip, 3000'dan artıq kent ağlısının kırımını aşırışı törtkü bulup, Abdunum rayon boyunca yezi iyilikini kesipleştirişdiki noktuluk başlamcı karxanı bulup bahalandı. Xiaotijen mu ilgir keyin bulup Aqsu vilayeti boyunca tümür çoqqısı ixtisaslıqlarını yetiştiriş talat egisi.
yezi kentlerini güllendirişteki ilgar şahıs Katarlıq mukapatlağı erişti. O yanıla parnekta çepip yürüp, Xuddi çigiradı yıldız tartkan toğraqtek bu zeminini üntünsiz qoğdumaqta.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emli hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçide 5. ayının 20. günü gündüzdün keçegece hava ucuq bəzi bulutluq temperatura 8-18 Celsius gradus qıçı. Ürümçide 5. ayının 21. günü gündüzdün keçegece hava ucuq temperatura 8-26 Celsius gradus qıçı. Ürümçide 5. ayının 22. günü gündüzdün

Atalik anlaşılan şunumla vatan mina ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat götüren Europla bugün kiştiranlığa atlanğaysıla sapıranla köngüllük bir xatarı olsun, killeranla ahmiyetlik ve mənilik ısın. Teximi kip məzmullarını almakçı olsanla sılışı din əmçisini çürüp elib anlağaysıla. Programı riyasetçi Dilraba Anıver.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberle programımızda anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü. Çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 4. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan medeniyet bilen sayahatçılıkının çoğunkur yugurma taraqiyatı türütüke bolup, medeniyet sayahatçılıkını, iktisatının eşliği türütüke boludugan, ammanın kırımını aşırışını ilgir sürüdugan, mohim tüvrik kesipke aylandırdı.
2: Merkez İkologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 13 Türküm'de 51 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişiki tapşırdı.
1: Abdonum rayon kömürkanını akıllaştırış kuruluşu faal türtüke bulup, kömürçilikinin ilgari işlep çıkırış ıhtıdarını kozgutup, energiya təminatını kapaletlendiriş ıhtıdarını sıcıl aşırdı.
2: Medeniyet yadıkarlıklardaki Junhua Milleti ortak gevdisi sahibimizde dünya boyu kuruluş gölümü en çok saklanışı en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlık şehir tekes bilen tonuşup çıkımız.
1: Ürümçi şehri yeni yaçı iş kurulaşkallarını o aile doktoru kirişim imzalaş mulazımdı dairesi gekirgisudu.
2: 19 bin tal Junhua yağlı bilicini Şeyhu şehirde köpeytip koyup berildi.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır, yeni idya arqılıq yeni musabı yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsçin saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız qəbri. Baş şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilen sayahatçılıkını yoğuruşunun istiqbalı parlaq. Mədəniyyət sayahatçılıkının yoğuru sifətlik tərəqiyatı törtkü bulup, onu törük kəsbge, xalq durmuşu kəsbige, bəxt kəsbige əqiqi aylandırış gerek dəb təkidlidi. Şinjan, Junhua Milleti ortak gəvdisi eğni müstəkkəmləşni asası leniye qilişdi çantırıb, mədəniyyət bilen sayahatçılıkının çoğunqır yoğurma tərəqiyatı törtkü bulup, Şinjan yaxşı cayı digən altın xətlik markini yanımı culalandırıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat əvzəlikigi aylandırıb, mədəniyyət sayahatçılıkını ixtisadın eşşiği törtkü buludugan, almanın kırımını aşırışını ilgir sürdugan mohim törük kəsbki aylandırdı. 5 ayının 19 günü 16 qitimlik Jongu sayahat günü. Şinjan şöbe meydan faaliyeti Gucunna Yasidki Jambulaq Mənzi rayonunda ötküzülüp, Şinjanğa sayahatçı jalıp qilish yürüşlük itibar siyasati ilan qilindi. Tadqiqat ögünü sayahati nadir noqtları ve leniyeleri tonuşturuldu. Faaliyet naq meydanında Sanjo oblasti, Ürümçi şehri, Turpan şehri, Kumul şehri ve Bintan'ın alaqları Şi şehri bilen birlikte Şarkı Tianşan aylanma liniyesi sayahatçılık ittifakını kurup, sayahat baylıqını birleştirip, ümek teşkilleb terakki kılıp, küşünü biriktirip, Tianşan'ı aylanıp sayahat kılıdgan uzun musabılıq altın liniyeni xalqara təsir küşke ige sayahat markası aylandırdı. Sayahatçılık İttifaqı Şarkı Tianşan'ın aylanma liniyesinde öz ara sayahatçı əvətiş, kırış bildini öz ara itiraf kılışkı türkü bulup, sayahatçılarını teyxmi mükemmel, teyxmi çoğunqır sayahat təsiratlığı iki kılıdı. 5 ayının 19 günü Abdonum rayonudaki cayla rayon mədəniyyət alayidligigi birləşdirib, mədəniyyət sayahatçılık arqılıq xalqı nəbiyyət küzüş, təşviq qilish, umumlaşdırış yürüşlük faaliyeti ötküzüb, kişilərgə vətənimiz tağ dəryalarının güzəllikini, mədəniyyətinin işki məzmanını çökmüş şəkildə hiss qıldırdı. Niyə nahiyyəsi, niyə xarabisi, Kumluq taşıyolu qatarlıq süpətlik baylıqını noxtılıq tonuşturup, mədəniyyət sayahatçılıkının

0: Biotech şirketinin tez yetkizgüçisi Zhou Honghao mındaq dedi. İlgiri doktorxanağa berip yanı sanjetish, uvulatish, fiziklik tapalnışqa az degendimi neçe yüz yuan xajlishimge toğır keletdi. Hazır neçe 10 yuan bilenle kespi fiziklik tapalash mulazmetidin bahirine neydiğen boldum. Pulum tejilipli kalmay, yana emadi nepke eriştim. Ürümçi şari Meytuan Supsi'nin buyrutmi yetküzgüçisi Aykınur Elşar mındaq dedi. Aile doktorları kelişim imzalaş mülazmeti bizgi zor kolaylık yarattı. İlgirki kesilimiz eğirlap ketkende andın berip davalındıgan ahvalda özgürüş boldı. Bu mağa şehirnin illiqliqini yes kıldırdı. Ürümçi şehirlik Sähiye Sağlamlıq Komiteti Asasi Katlam Sähiye Sağlamlıq Bölümünün muavin başlıqı Mayan, boyun omurtqı kesili, bel omurtqı arlıq təxsisi pol tiyip çıkış, aşqazan üçey keserlikleri qatarlıq, sağlamlıq meselelerinin yeni yaçı iş qorulaşqallarda bir qadar köp uçuraydı qallıqı. Aile doktorları kelişim imzalaş yolu koyulganınken, bu kişiler topudikilerinin kesel körsetişki vaxtı bolmaslıq, davalınışı kolaysız buluş qatarlıq, real qiyin meselelerinin əl qılındı qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Ula xaslaşkan sağlamlıq, başkuruş, nomor mənbəsini aldın kelişiş, sozlumi keserliklərgi uzaq müddət resip yeziş, koş yönlüşlik yötkəp diyağınız koyuş, yeşil yolu qatarlıq mülazmətlərin bəhirini əleydi. Pəlli ornıq doğru caplaş, uvulaş, longu koyuş, yanı sancıp davalış qatarlıq, coni tibabıdı mülazmət türlerdə davalını suğurtisi atçut kılgan ingin, naita az bir kısım çıkımla üstüge alısı buludu. Abdunum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti, Asasi Katlam Sähiye Sağlamlıq Başqarımızın muavin başlığı Wang Fei, Abdunum Rayonluq bu yıl aile doktorları kelişim imzalış mülazmeti tuyğusunu östürüş, üç yıllık hareketini yolu koyup, süpətini östürüp, ünümünü aşırıp, mülazmetini əlalaştırıp, Asasi Katlam davalınış kapalıtını sıcıl müstəkkəmləb, 2028 yılıca Abdunum Rayon boyunca aile doktorları kelişim imzalış mülazmetinin kapılınış nesbitini 75%-dən. Noktalık kişiler topu kartılığın kelişim imzalaş nesbitini 80%'ın aşırışını kolgu keltirdiğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Cipslaşkan davalış ortak gevzisi kuruluşunu bastıqılıp, əla süpətlik davalış baylıqını tövbən göçürüş, yuqur dərəcilik doktor xallardaki mutəxəssislərini aile doktorları kollik tipiği kırgızışının uzaq ünümlik mexanizmini orantışıqı türtkü bolimiz. Yana alaq toru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalaş mülazmetini çoğunqurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibiz sähiye ve salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarını tutaştırıp, AI teknik sargılı koşumcu ziyaret kılış, hem öz aldığı kelişim imzalaş əpsisi üstüde izlenip, mülazmet ünümünü östürüp, amının aile doktorları işiniş dərəcisi ve etiraf kılış dərəcisini sıcıl aşırımız.
1: Әмді, güzel cungu сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хабары. 5-ші айдың 18-ші күні Шихо шәрі әтварлық, yoqulish girdabığı berip qalğan su jallıqlarını köpeytip qoyıp beriş faaliyeti ötküzüp, Kuytun deryasının tövən eqinidiki Gancaxu söksöklüki dövlət dərəcilik təbiiliki qoğdulduğan rayon Vudaoçan su rayonuğa sünni usulda köpeytilgən 19 000 tal cungar yağlı belicini qoyıp berdi.
0: Şeyhu şəri, Totay yesidki, Jonğar yalu bilqini sünni köpəydiş bağısıda, nəx meydanda əbriş geliş, eğirliqi və uzunluqını ölçeş qatarlıq bir qatar qatlıq tərtiblərdən kiyin, Jonğar yalu bilqidin 19 min belican, abdumun bilgi qaçılınıb, Gəncaxu söksöklüki, dövlət dərəcilik, təbiyliki qoğduldugan rayondiki Vudaoçan su rayonuğu toşulub, köpəydib qoyub berildi. Şeyhu şəhərlik yez igiliki yez idarisi çarvıçlıq işxanısının müdiri Sünpang Möğbergi mındaq dedi. Bu qitim köpəydib qoyub berilgən 19 000 tal yalu biliqi, 200 000 tal sünni köpəydilgən yalu biliqi işçidin enchiklik bilən tallab çıxılgan. Hər birinin uzunluğu təxminən 9 cm, eğirliği 8 gramdan yuqarı. Bundaq yalu biliqi belijaldırı semiz, yuğan bulub, dalıdı yaşaş iqtidarıqa texmamas kelidi. Jonğar yağlı bilgi, qatlıq sonaklik bilik türüki təbə, Şincanı xas türü. İlgiri Borcu Nahiyası, Sancı Şəri, Bortla Şəri qatarlıq rayonlarına kəng tarqalğan. Aldın qəsirdə bilikni ziyadı

0: Yeni seher, yeni gününle hoş keyfiyat ve ümit varlık ilki de başlansın. Etigellik yollarınızda biz emra programımız. Yollarınla emra vağısı programımızın yaktırıp anlaşılan birge kızgılık plan katlaşkaysla. Mən riyasetçi Uşurcan Xızır.
1: Etigellik yol yürüyüş sepranlardaki yakşı emra yığınla. Sizlerle hoş keyfiyat ve ışılık için yakın dostlarla yollarınızda biz emra programımız başlandı. Ela mulazımetimiz ve samimiyetimiz yol katlaş uçuruları kızgılık paranlarımız bilen yollarınla emra bulumuz. Mən riyasetçi Ruşen Gülbahsit.
0: Kadirlik radyo anlığı uçlakın hazırdan başla programımızın ait kızgılıkla katlaşanlar buldu bizim ve işin salonumuz.
1: XC 1074 FM.
0: Elbette duyun ve şirpin halde hazır biz bir vasıta görüş şıkkıvatımız. Körüp durup anlaş imkanı itibarlı uçularımız. Köysanlar buldu.
1: Doğru, doğru. Onun başka hem de. Körüş çeryanda ancı müncü bir diyenzen kılıp. Cı müncü gel kılıp. Biz ama doyundum körüp duruvatımız. Doyun arkalık mağımda katmazsanlar buluyor. Verdi dostlar. Cuma.
0: Rahmet. Anda ma o Huawei garbi koçisi. Bek tosulup gitti. Dige uç örneğin pilatı haber tuttu.
1: Nen hubeyli koşuyunuşta yollar avan. Dige uç örneğin Mahmutcan haber tuttu. Rahmet sizge.
0: Azat şimal yoldu yollar avanken.
1: Aşında oldu ya Şireli.
0: Aştak mı? Neyle koysu koymamdı?
1: Şuna oğlama tımtasına uçuyora karsak Vintran kötürmü körüke şaraktan garip gibi tosulup getip de o Nankhu hikaye geçeğe dünya uçurunu yollattı Cuma rahmet
0: Boldu rahmet bay oğlu
1: Çay iştinla mı?
2: Salavu 1074 Çabuklamla mısaklamla hayırlı olsun Ma bu midonçu Gençanın aldı bile Ma zontayını aldırdık yolla Ma şimdi bize köp Döken tosuz yok Menavatımız hasta
1: Makul
0: Boldu makul rahmet.
1: Rahmet.
0: Vinçan kötürüm gör ki şarıktan garip köpek tosuk. Nen hu kekçideydi.
1: İlsa. Ama öyle.
3: Yakışsa.
0: Yakışsa.
3: Ben istolamu. Ben hani meşk bol, kimin git bu çayınız bol. Ben şey tamamen.
0: Yakışsa. Oy bu abi.
1: Neser durup meşk kılıp şıkılıp. Pah. Meyli kar bulsun, meyli yağmur veya ki bugünkü de temperatura sel tövenküllerde bulsun. Eser durup meşk kılıp şıkılıp.
0: Pah.
1: Meyli kar bulsun, meyli yağmur.

0: Sujulu körüşününki osti kanıgarak durdu dep Abdulla sorap diken sujulu körüşünü osti kitip atkalla ba mı bir uçur bagan bolsan lajı mı
1: Nuri deydi o is kıldın lan bir gün bek soğuk o ettege maşinamga bir xerida çıkıp qarını içip berin dep bek tonlap kettim deydi o 5-nji ayının orunuğu 2-nji ay xizmet qılatam da nime nime jola soğuk dep bir gün soğuk
0: ettegem dedik qoşu soğuk tonlap keçici dep soğuk soğuk qışqılıp
1: qılın kiyinla iş qılıp bir gün
0: şu Abdurim kam.
2: Buraya yeterli de priyasa sopa dosta yasın sağ olsun.
0: Yaşşı.
2: Hızır uşengil basit gelin yollar hem inşallah dolu zulduruğun hağın basın. Hızlı yıl tabi. Poyuz sansa öttür Şincan yolu, Tema yolu, Şima yolu, Şimbe yolu, Kente yolu, her şey ister
1: bu. Makul buldu, rahmet. Her baylamadın kilip çite yolu çüşü yığız dostluş badın ya uçurun et hor taksiye Roluzcan ev atıp du. Dabazanın aldık yollar ravan bir gün bek soğuk. Dap oldur aşkım hız soğuk ötüp du. Bizim dost katardı köygeller, rahmet dostlar çemberi çıkakallar, rahmet diyemem suçurcan. Müşünçülük yapmam, on şap diyemeyiz ki bir riyasa çok nozul edip.
0: Rahmet dedim bu, o şünçü ula deyip kitadan geçme o, rahmet dedik o.
1: Bu da deyiz ki, onun doğrusu çı, ama biz ne dost katardı köygeller, rahmet. Dostlar çemberi çıkakallar, rahmet deyiz ki, cümle bunun deki aşına çıkakallar olsa. Andı Mahmut Can'dan ama ölçümü düşüdü ki.
0: Ya makul, makul deyli bali. Kaşka Kızıldöv yollurdu maşallah köp, yollar ravan diye ofçunu 618 evetti. Qarmay g'arbi ko'chsi, mushu Shibi yo'ldan Yezigilik tashi taraf qarab manga yo'nalishda mashinalar ko'p. Qarshi taraf asosan harakat. Bu xalcham xonimni uchuri. Sal kepek bo'lkin yemaymi desam buni aytib qo'y.
1: Qanda yilingizga kepek chopish qilib mu shuna bir biyaramchilik. Yaqindan yaq yeyotgan ma'sirangizni siz yaxshi bir tekshiring jumo shurjan sal boshqacha bu qoldingiz.
0: Yo'q, osh kepek bo'lkin shu.
1: Nimlar yugizotdi, ichiyotgan sutlaringizni mumdan. Atgan yog'imsa nashtini o'zingiz tayyorlang qaram.
0: Yemeyim.
1: Üdükilerin kolu karıp kalan dike mışında oludu.
0: Yep yıkma da kepek bol kine. Sayı öyle halı hülü görüktüm şu Kızıltak'a Abdumabullah köp kuşum çolda toktap kaldı yerine avuçun Nebi Tesla verip de. Hoten şehrinin ki Beycan yolları da maşallah bir kadar köplü ki eğir tostaş yok ki. Oblet Hoten taksiyle uçuyorken bu.
1: Nakul. Taksi 40-46 daydı. Garibi taşka aylanma yolu uçuyoruz. Garibi taşka aylanma yağaç materyalları bazırı hına yolu yığızı lıkta. Onun başka ayrı durumda şehir içi karap mangan yönlüş. Merhaba çıkışı kızdan tatıp şehir içi karap mangan da maşallah imtihan köpmen hazır. Ayrı durum karap kitu atı men daydı cümle.
0: Boldu.
2: Uşul gelsem de mücazikardan bu kalsam dedim. Ben de mücazikardan durarım.
0: Onda, benim mücazikardan ki demiştim. Uşurcan da mücazikardan kalsam.
1: Onda cıkla bu uşurcan da hep kalmayı devasız. Siz kanda olma uşurcan da hep kalsam değilsiniz. Bi.
0: Şu, cıkla kuy eski deydi. Kumul yolları koş yolun işte yollar ravan ki ferven of çoruya. Sattar efendim uçurun olsun.
2: Şidak köklerim köpe, bilmir karak manga yolun işte. Aslında köprek yıkar sosyal yok.
0: Doğru, makul
1: buldu. Enverjan ma sucu yolu köyüke kelgende ya da azraq dostluşpa. Janub şimal yolun işte deydi cuma rahmet de.
0: At şu pamır yollurdu maşallah köp söretsel asla diga uçurunu ibu at şey vetip du. Akkepte uçurunuz.
2: Sarıma yet işte fiyakşı ısla vursuzun yolu kabarı yeni kadar kapsakansla azıcık yolu daha para var.
0: Makul.
1: Kaşkan şehir işkinci halık işkinci aylanma yolda ha maşallah acık lekin tosluş yok diye uçurun sevirden de baba evet dur rahmet ha.
0: Ali Can sizden uçurularınız tapşır olduk şuma rahmet. Kaşkan şehir işkinci aylanma diyen
1: dep
0: oldunuz
1: Arzir. Dep buldum dep buldum.
0: Kaşkan mı Arslan Khan yolda maşallah köp alay tosluş yok diyen demeyen siz?
1: Ha onu demedim dem
0: ha. Ha Kaşkan'da yol haberi versen mi şu? Meşe gaz yıkılığı şirketinin ki oldu diki yolla koşuyan işte ravan diyen demeyen siz? Bu çiğ yolu uçurun ne? Anda Xelil Forun'un ki çoğu.
1: Yok lan.
0: Kaşka şehirde yol haberi yava kızılçıraktan Kerem Bağ'ın aldığı için bir kadar maşallah köp. Tosluş yok daydı o.
1: Şuna ola ama doyun dike anlıkçılarımız sizge karsak masasın avarayının gibin kılıç yitip silah gaya mı da karaydıgan bulsak. Sucu oylu köyürükünün astı kandıgarak tep soraptı. Andan ettegen de soğa koğam bilen isip gitsiler terlep gitsiler bak kelin kiva mağla digen de kepler bolunu yitip de. Hem şu spikte de pettingen demli yılan ki yuvağıl olmaydı. Tonluğanda sel kılınarak gelmişse.
0: Bir gün sel soğuk ki ayette sık yakılı. Bir gün hem de avara yakvalı karsa kava uçuk bazdı bulutluk. Ürümçide temperatura 8'den 18 celsiye girazıkça. Ayette hava uçuk temperatura 8'den 26 celsiye girazıkça. Ögülük geyni muşayla 22. günü gündüzden geçici hava bulutluk temperatura 15'den 26 celsiye girazıkça bulut.
1: Abi de ne uçuyor arkadaşlar? Yişenin etrafında yaşlılık naştıkıldığın ya bana bildiğin dostlar olsun depegen bu sanlar dedi. Yişenin etrafında aşkanlar kılıcık diken naştıkan ne? Kumaydıken biz kanı anlıkçılarımız bir depe sonucu mu? Bahar Şamil'in deyişçe ama o nonda Langmençen koçsuzu maşalla koçlarını yedi köp depti rahmet he.
0: Çancan yollarım yollar ravanken. Ekberde bir sıvah uçuracak ha. Rava yoldum uçur birem de o depe işinde, işinimde gep kıptı o. Nimi davet yazıyor derdim.

0: жаттыгы аңдап демем сез. Бир она деди, рава жолунун учурунан белсек, şu şu yolun ravallığını mı şu anlaşılar bilip aldı deyip bunda demem siz.
1: Qays Ekber ke sizin nazik köngülünüzge azar bergen?
0: Ekber?
1: He?
0: Rava yollarının uçurunu bəsin buldu.
1: İldanenin babasığa şuna depsiz go. Demiş ona dediniz, he? Biz rava yollarının uçurunu anlayımız deyip ultasak rava yolunun uçurunu bək ehtiyacıq cümü dostlar onda demenla.
0: Şu an məsma at, iştipak yolları koşlayın.

0: жоқ ішінде ойлайдыған бір ер бағып шайды қарған.
1: Иә, пұлны демейді оны.
0: Пұлны демейді? Пұлны
1: демейді. Пұлны ұла демейді, башқала дейді. Ұла демейді. Башқала дедім ғой, мен бір ен дедім ғой, башқала дедім ғой.
0: Башқала дедіңіз ә?
1: Иә.
0: Оғлан.
1: Шимминло, елу чантон деген офицерне Махмуд жан әбәтіпті.
0: Башқы елім жықтуса
1: ә? Ол пұлын демейді қалама, бізгі мұкабат әбәдік деп, ұлым деген, ұлым гәкімай атып, гәкімайды қой қаттейла. Ошынақ. Gəqilana vəy.
0: O bika gəqilib nim qılmız, o bir iki tal uçur bəyəgən ya bir iki üç qoy xomba batmısa dəpmi deməydi qalla bacı mı?
1: Şu.
0: Nim qılmız ekimni xoğurtub, bulağı gəqilib, ondan dəpçü mü dək?
1: Ah, su dikivlən əmsə al, dəpi gəqib yəqanlı qanı, sələni gəp olan dəvətimiz. Dondalyan, qarbi kötüsü bək toslu kətdi, rəgə uçur nə? Mayir əvətib da.
0: Nəbi təsləm uçur yollab da işkinla. Ey işkinla. Nimikin desəm? Vallahi isimler yaman serkil ki hazır kaballarını. İsim kakara bazı oğul kızlığın periklendiremeyi kaldım ya ki bir kanç mendik mesul mu ya ki neymiş yok ki dedim. İsim kakara? Bazı da kakara mı yıkılıp yıkılamaydı kaçla bu kaldı hem de işte bu maydı ne bir tesla.
1: Kimini periklendiremediniz bizge depek ne biz? Teres kıpaklı. Aksudiki Sertem Kuroren ma uyumdun 4 kilometrli yırak tutarlıken devamlık verip İçip gelmez öyle kilablan. Sertem gel. Dep toluk mu çürüyor lap ben. Dime erken istemez mi? Molli girin ben sana ya bana. Bir yüzet et de. Dep kel gülsün mu çürüyor lap da.
0: Siz aksudun mu?
1: Ben aksu kelpindim bolim. Yani aldığımız dikepte aksuğu bir bağın vaktimde. Ma. Seyfu Gonçan'daki Sertem Kuran'ın kalı güçlü Gürhan sıkırıp. Tamak yiyen idim. Hakikaten yardı bana. Dep turgun cevap verdim.
0: Demla dese de islerken de andı ne asli ya.
1: Dese deydi. Galibiyet yolları Cenab-ı Şimal'a tosulupmuş. Şincan'da açıyordun, ütüp gitti yedi. Gavuşan'ın şirayla yavetip de.
0: Bu haşamılım neydi? Ettiğen de silahdan hoşallığında ortaklaşaydı değil mi? Gerçeğim de uşurcanın açıkını keltirdiğin aşıp olsun mu? Benim babam toluksuzunu pütürdüğün, toluk oturup çıktığın imtihanının tenterbiye türü de 49 numara aptu deydi. Mektep boyunca en yukarı numara aptu benim babam. Şundan mı hoşallık ettim senin babam? Tenterbiye yaman babam benim de. Bahar Şamil'i şuna uçuru yollaptı.
1: Matematikim bak, karan. Әдебиет имтиханларым ба.
0: Инглиз
1: тілі имтиханларым ба. Анда ма арлық келіқе универсал пәлі ба тарық. Ашу кет кітапларыны ма анчы-мүнчы варақлап қойуын. Сожолу көрікнінкі астыда машалла жек тосылыш ба кен. Деге ұшырны мұна вәр әппәнді мәвәтті.
0: Бұхар Шамылым, шында жидді халетті әмеліетті азырық кейпияті чума балам имтихан бейірді деп. Шында бір қыл кечілер ұйқыс кәмей, балсы қарсы бұрынлар етшіп, жиғы тұтып, ашында болатқан бір халетті әмді. Нәтес 49 шықып тіке, қош өп тіке. Әм қош оғыл қойыңа әмді, азыра қош өсін ма имталлаға нәтежлер шықып оғыча. Яқ нәтеж шықып оған деке ме қош олың жұмы?
1: Шықып дәдіған деп қойдым мен. Абай.
0: Үшке қосмай дәуірің қойдым.
1: Daimmiş erle ayalların işecek, bizini keçiktirip koydu deyip galip kıldı. Ameliyatta biz ayalları herkes keçikmeydikken biz. Esilde erle söyrelme. İşki üç gün boldu, öydikler yok idi. Özüm yalğız işka daimdeki vaktin 15, 20 minut burun iş kevalı ve kevatı mekrarla. Esil mesle erle edik ya deyip.
0: Ne o?
1: Güzel hayat taşlar.
0: Nurgun mesle erle,
1: erle de.
0: Asasen erle de buludu mesle.
1: Kaç kaç
0: çünkü biz aldırıp mesleğini özümüzden izlemeyimiz. Bizde hiç kanda mesele yok.
1: Yok yok yok.
0: Lekin erle yok vakitte Nurgun ayarlar şuna titikliş gittimiz. Bağan serici. Bula bu mıgan dinkin. Aşına bu kiti dikem de tabiyle.
1: Kaç kaç şehir garbi diyar yolları koşulmuş yollar avan ki. Dige avçanın işkıp çıtay memen dige anlatımız evetip de.
0: Gülcü şehir Gülcü saraydın. Dönmeyle kızıl çarakı karap mangan yönlüş maşallah bir kadar köp. Lekin tosluş yok. Abdullah'ın şahı, molli girin. Hakikaten isilken de. Ma yeni muşuna uçurulan yollap gitip de. Minin Farina nevrem kız mı oğul mu bir derep dep yıkın lan da asa dep.
1: Kız Farina oğan ne oğan ki kız da?
0: Kız oğan. Kız. Kız. Kız tutmam da.
1: Ma o. 174'nin ki menem de ıhlas men anlıcısı. Ama ime. Sile Pushayman qıptan qız beşinlan yarqıp yetanla dep. Əzmət tufkam.
0: Nim bu nim bu
1: yamanlıq qıptı şu.
0: Siz bir xil nim qaldırıb manğanda kim yapsız qo adam qoqtub?
1: Ət yendeydi o da.
0: Ət yendəm də kündü də həmsi uşaqda idi də.
1: Deydi.
0: Vay bu. İnayət qalmabdı onda bir əqitlim deyisiz andan təsir qımamdı bizə.
1: Elə ki yamanlıq qalğan balla bağ o. Bizə yamanlıq qalğı yamanlıq qılıb onun ikisi onun yamanlıq qalğını unutub qılıbsınız. Olduğunuz kirib kılıp bir yamallap, yeni bir uyu kırıp ilip, bundaki yamallaydın hep çoğun.
0: Eğik şükür yamallaydı tabi.
1: Kal deyim ben tuluk yamallap kalan istedim. Sen benim yamallap kalanımla herkes unutkaman la, ben yamallap kal deyim de bundak.
0: Yok abi biz bezlemigen deme o ezmetini he.
1: Ayvo. Şu YouTube tazı. Tiyanşan bağıtçıda mı şu? Min koy koçsuk mağandığa yolun işte yolla tosulup gitti yedik avuçun abzayir evet.
0: Şunu da tırışma aldığımız fakat inavet ikiliyen mağıtsız cümü.
1: Ben çoğu Aksu 10 sudun uçur bir atma. Aksu'dun birimiz koy dedi. Bir aylıkla bu içe namı kulaktan kulak kayıpken pulonuz diyeceğim bol yıgırın aptolun işletimiz biz. Dağımlı uçur veremesek mi? Gerçi biz o aile bu içe 80 yaş kırken dadamdın tatıp emmimiz anlayamayız. Hmm. Açam gülüm almış uçur yolla. Bir
0: yaksı. Abbas Alim efendim bu soruyu yollap da ben şin işçüydün davenge berip içip kelime tehi sertemli.
1: İçip kelime?
0: Sertemli içip kelime deydu.
1: He bu da den he.
0: Abbas Alim muallim cümü. Muallimle gelkandı.
1: Ya muallimle mi içiydi?
0: Tehi sertemli. Sertemli içip kelime demek çıkar. Şin işçüydün berip ben aşı. İçip elip kaydıp gel içeceğim diye koskumu iç gitti de. İçip hep kaydıp gel içeceğim koskumu içip gelsen ne kutrap ne içip ütki tes. Şeyden birisi bak. Ben şüphin hadi uçuyorum bağımı da bugün yolga çıkmadım. Şüphin hadi silahını körüp avazınla alıp ultağın dedim neydi cilin efendim.
1: Korludun turpanga, korludun turpanga manga yol ravan miken dedi. Korludun turpanga buldu.
0: Zadır
1: bu küreyle ha.
0: Enver efendim ne uçuyor akarsak sağ yolu canım şimal yolun işte sucuğu yolu görükten ötken de başlapla tuslup gitti. Hıbi ilice o çağodun ütümü yanaşında tusluş ba de bu çoruyu yollaptı cümle rahmet sizke. Moj sübi ili. Şuna lan he cinin balam minin appak balam minin. Çıraylık balam bekil tırıştı işgılayıp çokum yakşı netice alıdı deyip oylayman balamdan yakşı netice bilen tuluk oturmak deyip ötüşün. Çin köğünümden ümit kılımen minin ümidim arzoyum şu. Dəb bu harşamlı. Çoxum şunda oludu. Siz mi yaxşı bir keyfiyyatı ilə onda az balığınız qəmira olub. Bək ciddi ilişib bək özünüz bizim mi qıketmən. Cümü? O Pervin, Iqbal digəlləm ayal qı? Nə bitiyisil? Bəzi isimlərini yaşındaq Eriyallah ortak koydu. Mesela Iqbal diyen isimini ayallahım koyduken, erlengim koyduk Allah'a bakken. Mesela Muhabbet diyen isimini şuna koyduk Allah'a bakken diyen de. Çoğu şuna ortak. Mesela Nilki şuna koyduken o. Bu şey piyadla, he piyadla yolu manganda. Telefon karamayı yolu beğendik, ittik ittik mansanla neyin buldu? Mansanla neyin buldu? Signal çelip koysa set alayıp gözlerinden yoğun tip çekçeyip karaydı kendisiyle. Bu şimdi Allah'a neyin deysek olağa uçurken özünüz bir gel kılığa ben et degeni bulağa gel kılıp keyfiyatımda buzgum yok. Özünle bilip gel kılığa onda tıllaydıgan gepler olsa özünle denle benim pekat digim yok da. Bak kurulduk alımcan ne uçur yollaptı. Şimdi o piyadla onda yol beğendikken testis mans buldu deyiriz. Değil misin mi çoğu? O sizin maşından işinde oturup yol verip ciddileşkendik altınızı asla tesavvur kılanmaydı ola. Köpünüsünün pravası yok aşında mağdı ola. Yol verdi o bulamana deydi kan kıyıl bilen. Minhua koysa da aptım o bulan bir kadar köptüken uçuruna oğlum şan yöven evet. Doğru sizge mi köp rahmet. Münevver efendim hına yolu körükünün uçuna bek tosulup gidip de diye uçuruna kaldırman ki rahmet sizge acımı. Bəxtlik məndən uçuyora qarsaq sünni yəmra yoldumu maşınlar köpürək likin bək eğir tosunuş yox deydi rəhmət. Maşın bazarının aldığı maşınlar köp likin tosunuş yox deyən uçurunu royal əvətibdi cümü. Gülnar xanım ağlım qılı nəyə çükün bopdu? Ma o qarşıyar qızı Gülnar yən anlaşqı başıldı. Bugündən başlap aldıraşlıqlarım səl tügüdü. Mihman kəkdib, ögü mihman kütüb şunu da aldıraş yok etkən mən. Əmdi kətdi o mihmanlamı. Dəb.
1: Hazırma koruldun turpangıç boğa yolun ahvalını körüp çıktık. Ağır bulaklının, ağır bulaklının ki içi de maşallah azırak köp geldikken katnaş çak boyu ahval yok. Yük aptama bulur biraz köpürek ki ağır bulaklının içi de. Kaldı böyleklerde yollar ravanken. Navada turpangı verişti ama toksunun şikri, toksunun içi bile mansa sel yaşarak buldukken. Lekin hem de umumi leniye bu içe yol uçuk ki. Yol uçuk. Yol uçuk ki ne?
0: Ayşemgül Hanım'dan uçuyor kırsak biz her gün Aksu'da oturup anlayımız deydi cümle. Aksu'da anlatkala yaman cıhke ameliyette. Yakımayım da çoğun süpet oturup.
1: Şu emez mi? Atış tükü de çoğ.
0: He, atış, kaşka, kurla.
1: Mange eva, de. Yukarı katasılar.
0: Kumul diyen de ki, Altay, çöçek.
1: Сәмпіңнің базыры бүгін боламдығанды байрам таярлығы білен балдырымны бір апырып чөгілтіп келейді ген дейді ғой. Сәмпіңді
0: бүгін базар
1: болды.
0: Бүгін Сәмпің базарым.
1: Чаршамбы
0: күні. Чаршамбы күні базар болды. Чаршамбы күні ашы чеху тарапты базар бағу.

0: Çarşem gün sel adı baza buldu. Ananın ikin şu şem bir gün hıl çoğun baza oldu diken o. Bir gün baza oldu diken o şu çeyhu tarafta.
1: Mao Nurgan anlaştırmız nait yakşı geplen depsile. Rahmet silegicim o hoş olduk.
0: Şuna ola ilda neydi baba deydi. Canı bu güzel yolu vendanın aldı azrak tosluşpa. Buldu mu? Ekber bana. Tosluğan yollarını mı çoğurdun? Beğendim bu ben.
1: Canobi bu güzel yolları vendanın ki aldı da azrak tosluşpaken. Zonuşu bu
0: yaşlar yolu koşulmuşlar lıkı top gidip durdun ya uçurunu İlyar taksiye verip durdun. Daha şimdiden Nemrid'in tenterbiye yolu köyürük taraf karak mangan yolu işte maşallah ben köp tosluk kettiydi ya uçurunu. Ender eve verip durdun. Rahmet sizge ender.
1: Korona. Benim kızım dedim maşı şeyin fudun yılan.
0: Dedi
1: o. Üçüncü yıllıklar bu işe dedi o. Şu matematikada matematik bilim dakımı.
0: Şehir uç birinci oldu dedi o.
1: Şehir uç birinci derece mukabat kıyı işte dedi. Abal çatakçıma.
0: İş kılıp. Matematik yamanken he? Sizin tatıptım değil mi?
1: Ya dadısını tatkanıyım.
0: He?
1: Dadısı ne?
0: Opsun tasını buldu.
1: Opsun tatsa ama dadısını tat.
0: Opsunum tatıdı valla.
1: Şemsin sonra
0: kaçan. Yakşı akıllık, umdan, yaramlık boğan valla hemiz dadısını tatkan bulamdı.
1: Dadısını tatlı çokum. Üzünüz giden ha? Dadısını tatlı mı ya ki sizin tatlı mı? Asa oğa yaxşı tərəfdən həm silən tartdı o şuna olsunmu? Rast.
0: Elki onunun əxlaq qabiliyyəti köprək belgiləy deyildi balanın əxlaq qabiliyyəti. Şey şuna.
1: O yer şərq adamların əxlaq qabiliyyəti çəkinə getməmdə onda olsa. Onda onununkin tartdığan bolsa bu.
0: 70-80% onun əxlaq qabiliyyətini tartdı.
1: Onda bolu iləvəsi bağan sır kiyinci bu ibtidai dövr qaytqamamda onda tartdı kəsə. Dövrül qama.
0: Nimdiginiz o?
1: Hiç nimdiginim emez. Nemindin bu şu tenterbiye yolu körük terip karıp manga yönelişte maşallah bek göp tozulup gitti dedi gafçun ender evet tuttu.
0: Ayarlarının kalı şununla işleydi fakat işletme geldi yeri var.
1: Ha bek işleydi.
0: Nurgun yerlerini kızışkı muhtaç ayarlarının kalırını. Emeliyat için bek tuğum ıhtıdar, ahli kabiliyet cahit ayarlar.
1: Ha bek
0: yakalı. Kududu hilaş. İşletmeyimiz ançayalık oyunun işlerce kovandık. Doğru. İşletmeyen fırsat yok biz için işte. Çoğun çok işlerini kılıp işlete eldiysek.
1: Doğru.
0: Erlen putlu kaşan o işletkili koymayı ister bizden aşıbımız.
1: Baya ama işkinci oğan...
0: Hedi bir işlerini kıyıttık
1: bizden. Tenterbiyat işkinci oğan kim gibi Abdülkerim Efendi'nin bir yazı gittik. Cunko, Tiyu, Koşu, benimki kızım, Nergize, 50 numara aldı ya, kandak dedi.
0: Hooo, tuğluk numara aldı o? Tenterbiyat dedi.
1: Kızı oğul turup be.
0: He, tuğluk numara aldı. İşkılıp, tenterbiyat yakşı buluşunu üzümü, umu bir yakşı iş.
1: Turpanda ürümçik yolla uçmudu deyip Turpanda ürümçik toptap duran azı karaylı bize.
0: Tursungül hanım uçurumuzu tapşırıp aldık. Şimgodun yeni Şincan'da aşıyor karapmanga yolunuş yolla. Şunun aralığında uçur yolla yaptı. Rahmet sizge.
1: Turpanda...
0: Hey vey vey. Hittin bağdı mı o deyip şey oldu. Geldi koşuldu.
1: Uçuk ya.
0: Yenişen gün yerde Milkova koçsa karapmanga yolunuşta yolla tosulup gettiydik ya uçurunu. Çok abduzahir eve atıp duydum. Ben aksu durup uçur... Aksu'da durup anlayayım ben, anlamaydığım bir günüm mü yok şen sana, devamlı anlayıp durmayın deyip uçurunacak yollamayayım ben deydik ama alımcan.
1: Halık yolu koşuluyor da bek tosak deydi, makul buldu rahmet. Onda yeni karsak. O bek.
2: Koşucan toğurdu durar. Abbas Balıkır'ı andayışıdı. Mutlanım andayışıldı. Nakşetiydi.
1: Koşu balığı da ağırlaşmaydıgan balıcım olmuş o. Bir şey adım başta demdi o anda.
0: Hemen deyildi de ha. Deydi kandım deydi, demeydi kandım deydi o iş kılıyor. Fakat torumuz yok cümüş abekle. Kanda kısmış lan.
1: Burun maçtan malımı çekip koyattı ya işte. Polanı mıdak kıldı o. Kustanı mıdak kıldı o yatakta. Kustanı mıdak mıdak vakitli mıdak vakit kegen de.
0: Şun bir yerlere bağırsanız toluma değmemiş abekle.
1: Tolap koyup yırak ortasınız buldu.
0: Yırak oturup gözünü it koyulmaydı hem de.
1: Tiyanşar aylık mı katlansak çoğun atıretin ki aldı da maşallah köptü gavçunu sırda şev atıp da.
0: Makul buldu rahmet.
1: Aksudu yolu sürü ama Beycan yolları birinci doktorhanla aldı dik yolla koş yolun işte ravan ki gavçunu gini can ev atıp da.
0: Benim Şevket'te bir açamba tuniymen deydik ama Abdüveli Şevket diye isimli hanım kızlarım koyduken bezde.
1: Aksu'nun avarayı karanlığında olsa ben Aksu'dan katlaştım bu man dedim. Aksu'nun avarayı karsa karan Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 16'dan 31 Celsius'ya biraz
0: sıcak. Makul.
1: Sıkı.
0: Menin pravam bu yıl 7 ayda yıllık tekşürtüş kınmakçı. 10 numarım tatilip gitken uygun iş kılaydıysam ürümçünün başka yerde uygun iş kılsan. Cüren Ruşu'yu şey deyip çıktı. Bu neymişti o eskert işte deyip. Ben 10 numarı tatilip gitsen aşağıya birip okuyduğum bir iş bakıram.
1: Ürümçünün başka yerde geldik emez o. 5
0: pravı
1: ki. Ürümçünün başka yerde geldik emez o. Maturluk katlanış vasıtalarının başka bir oranın ki. Uygun iş kıldığa yer verip çökmen soğuk verip.

0: 3 saatten кем болмай өгүнүчтү ачып отуруп сыныпта аш көрүп өгүнүп келсеңиз деген кеп тоо.
1: Аш 9 номердин ары сатылып кеткендикин берип окуйсуз.
0: Уланбайга берип окуп келиңамды. Дондалиан гарби көчсү бек тосулуп кетти деген учурун майра атып тоо.
1: Ойбой, ма эзмет юллап айтты мендин айрылып калдыңлар силер пушайман кылсылар пушайман кылыңлар деп.
0: Ya pişeyman kıldık bu kapı bana bunun için bir katlaşına. Ha bu aşta demek ki gizmekçi.
1: Aşta mı? Vay vay pişeyman kılmayıl çok pişeyman kıldık aşlarımız bu hılba.
0: Buldu da. Ezmet hıl buldu.
1: Bulam da.
0: Buldu. Nini
1: ayda ayda. Ezmet ki pişeyman kısa kılık.
0: Buldu buldu ezmet yakışı
1: buldu. Haa daz.
0: Ya pişeyman kıldık ayım da olsun. Dağımla katlaşına yolu çırpıyana.
1: Fakat hoş yakmayı bezler koydunuz he?
0: Ya mağa piyadla yoldu mangan çağda telefonu karma yol vergenden bir iştik iştik mamamam sile. Signal çep koysak set alayıp karaydıken sile. Signal çağırdım alayıp karmayayım salımcan. Muşundaklarga bir nim desek olat de. Üzünüz bir gel kılan. Mehmet diken de bulağa gel kılıp keyfiyatın buzgum yok. Üzünüzler bir gel kılan lakini. Siz nimde çekin alçal siz. Ulan içtik içtik mağdı oldu.
1: Ama gel kıpadım. Yılman geldim birini kıpadım kalım can.
0: He bu. Bu olduk lan ha.
1: Şuna ola Ronsan yolu yollar revan diken uçurun da Mahmut Can evet tuttu. Cuma. Şuna ola ama yan yolu Rüda Dasan'ın aldığı koşu yolu işte maşallah. Köp tosluş ba diken uçurun. Bu kalitem evet tuttu. Nebi Tisla say yolu hıbı yolu görüktün. Kazan görük kaptımı bulla bekçik. Bekçik bekçik. Tep uçur yollu yaptı rahmete.
0: Kaşkadım uçu yan şey için manga yoldu maşallah. Maşını bazırının ki aldı da maşallah. Bek köpken diken uçurun. Muzeffer evet tuttu. Andı ma Beijing ne alo. Da maşallah biraz köpürek tosluk ketti diken uçurun. Abdül Efendim evet tuttu.
1: Hazır Mergen Nazır hem saçı ballarını mişlerini yıkılıp evet kıl tuttu değil mi Mergen? Ten terbiye edin üçüncülük bozu bula deyip. Oyunu bir tört meydanını isip de atağım gıysıp koyup da bir 15 meydanını. Kolu takdir namıyla turdum şimdi ten terbiye edin ben. Şimdi Allah'ım mişler neticilerek erişti.
0: Kim o Nebi İmam? Bula
1: dedim. Mergen'in oğlu ki Mergen'in oğlu.
0: Ya bu balların terbiyeye vakti değil mi? Cismani, ehli,
1: ahlaki,
0: cahitli mi tuluk terbiyeyle. Hazır mı cismani cihetin terbiyeleş kılı küçe batısıyla lakin ma ehli, ahlaki cihet terbiyeleştim bir küçe edip koyan bozsan lan cuma ata Allah. Mektep doğu ve küçe batı da mücünde olsun.
1: Doğru.
0: Hazır mı doğu ata Allah'ın ağzı geplerini karsak. İçtim olmaydı. İçtim olmaydı bala. E balde. Onda kınım kıl de. Ayta dedik kendisine. Onda demek yakşı oku.
1: Adam bol. Yakşı adam bol de.
0: Ma pellerinin ki hemisi mühim. Ma universal taparını yokur kötegen. Dep bunda terbiye bir alıcı mı? Hazır katan Allah işte kendin canına almasın. İşte babay da. Matratı yaksın.
1: Sen hoş alın sanlı buldu dep de ne?
0: Para olmuşsun.
1: He. Haklıdan çatın olmuşsun. Sen bu sanlı buldu. Sen bunda o sanlı buldu dep. Ya işte ne
0: deyin. La hıl çıkken silem de. Vallahi o besim kımayımız deyse. Şunda olsun. Yağızın adı olsun. Yaksı oku bala. Mamın mıyım?
1: Ademilik cahitim bunda bulsun.
0: Ademilik mi buyum? Edebiyat mı mıyım, matematik mi mıyım, tarih mi mıyım, hemisi mıyım balam bununki.
1: Akıl mı mıyım, ahlak mı mıyım diyendek şu.
0: He, denlacı mı?
1: He. Şuna mı?
0: Şu. Kağılıklı yol kavrayma, koçaza yoldur, şunda ravanke diye ufçarını adlı can eve tuttu.
1: Benim uyumdakiler yaşayan ICU yatak dedi, ciddi kan lazım olup kaldı dedi ma o.
0: Telefon numaranızı da evet ha.
1: Uçur yollap dikensiz sızıyor ma uçur ne? Kanda kan tipi, andan alakalış numaranızı ne yazıp kaldırın.
0: Yazmış şekilde tez he. Biz ma anuslar bunu müracaat kılaylı.
1: Şunu lan Halide Adukat uçur yollap dike uçur onlar karaplı kaldım ben hazır kaçan gel kılakin de. Mayınla disen lan mangmen. Mangmanla disen lan mangmayma uçur canan ben toksundun ürümçeki mangmak çitleyim yolla uçuk mu? Borallan toktattın lan kanda karak ahvallar.
0: Boran Baken. Boran Baken'le ki yolu uçuk hazır yeni bir körü teyle toksundun. Toksundun mavi ürümçü gibi mamak çıkıyorsunuz. Turpan ver turpan da mamsınız bula mı?
1: Toksundun turpan kilip turpandan ürümçü kaysı mı?
0: Toksun bile turpan ağırlığın ben hirak yayamazsam de. Aşta kız bula mı?
1: Öyle mi de Halide dem unamdı unumamdı aşınağa.
0: Biz bir Karapakaylı ya. Yine bir Karapakaylı yolga ha.
1: Ben Maral Beş'e turup uçur bir yeri atma. Burmanç uçur yollasam koymadın la. Aksu'yu verip uçur yollasam bulam tiyas lage. Dep mağı yüzüp çali. Ya onç yola dek etmesek deyişk etmesek mi bulur değil mi? Ana o tertip boyunca geldi o sizden uçurunuzdun mu okuşka ha.
0: Eğitim mağdığa, eğitim ansınızın bulduğa şıp kıyıp kasak haliyle de. Eğitim yana.
1: Azırak
0: Boran Bakiyelik.
1: Ha, şans bulmuşsa arız. Örümçede.
0: Eğitim yana eğitim. Başka şansınız mı yok ko?
1: Kaşka Kuancan'da neşriyat aylamı uç boğan yolla intihar raman diye uçur ne? Bu tapşırıp aldık çıma. Rahmet sizge ha? Gülbahar Hanım rahmet.

0: Çorunuz da pişirip aldık. Rahmet. Aman aman demedim mu? Ma matematikada şehir uyuyucu birinci oldu. Kızım degen anlıkçımız özü matematik okutukçısı kacı mı uşurcan?
1: Hmm.
0: Absın tatlı desem. Olmayız.
1: Bora ahval yakışık ki. Vansız buldu kacı mı? Halide de. Mina buldu. Ma bu sayavar ile mamay.
0: Hmm.
1: 08. Şendao. Şu Şendao ile mina yapsız.
0: Hmm.
1: 90. Andım mavo toka gavsu çıkıp lan toksun toksun körük var o lica çoğ şu yedin çıkıp lan mansınız buldu ki acıda kılın ha arlıkta katnaş çiçek koygan ya bağlıgı bağ liken siz toksun şu naya bazır den muşu Hayi Beylo, şu yol arkalık andın, mao şendao 80. leniyiz arkalık, andın mao 90 körük kiplam uyardın andın mao toka gavsu çıkıplı mansız bulduk ya. Kaga yolla uçuk ya, borana akvalim yakışık
0: ya. Hazır mao almaz.
1: Mansız bulduk ya.
0: Uçur yolla aptı olan baş yoparlık imtihan bir yerden yol, nensen yönelişi maşallah toktap. Toktap turgulay 10 minut bolay dedi. Mağa mıdı kaldıga?
1: Nensen yönelişige?
0: He. Ulan baş yok. Nensen yönelişige deydi.
1: He, nensen yönelişige.
0: He.
1: Ay konu yolunu devat edip ula.
0: Hmm.
1: He, konu yolunu. Aldı da bir ay şey oldu mu? Kanı bir uçur git bakayla. Konu yolunu devat edip.
0: Şimdi haberli koş yolun işte yolla ravan digen uçur ne? Mahmutcan evet tuttu cümü. Rahmet sizge.
1: Garbi aylamı da ama şu bir maşininki işki kaynı körüş aynikini katlap koyup Aşı 120 desep gitip vardı bir çoğukan. Eyran kaldım ben ey. Dep yadıkar eyran kaptı.
0: Hmm, 120 desep mangan bolsa.
1: İşki tereptik katlaplı koyup dülçü. Aş dakikaya dedik.
0: Şeyh'un kötürme görürken en kutu rap karap mangan yolun işte maşallah köpürek. Lekin Allah ait olsun şu vakti gavuş oranı ildana edi baba evet. Dücüme rahmet sizge he.
1: Ma çoğun oğul ma yeşeyen de kallacım diye anlaşımız bana telefon kısa ben kan bir eyle. Hmm. Bu ne? O anlıçımız yavuşur yolu mu de?
0: Şuna ola 6. kilindeydim. Hey, ben şu abdobus çıkanıydım. O oturgan bir adam bir muç doyunu körüp fütün hemmisi denzen kılıp o belgesini yollap çıktın için mi? Bek külüdür, bek külüdür. Ben o adam karap külüme, o adam anı karap külüdür. Aşında kitparımız için mi hazırdım?
1: Hmm.
0: Ben karap mı turpanman siz ey 6. kilin Hilbika?
1: Ben turpanda örümçe kaçmak istedim. Yollarına akvalı kandak. Yollarına akvalı yakışıkı. Mansız buldu. Hazırak oran ba. Peki uçuk yolcu mu? Bir hatalık dikkat edip Allah saklamansınız bu. Nankhu, garbi koçulları koçlanan yer yollar avan diye uçunum da uçur oldu. Şihun kötür mü körük? Nankhu terepki mağa yolun işte maşallah köp geldi ki alay tozlu çokken. Abdurrahim cevap çorunuz.
2: Kırıyız, getirdi çok, orduda yol kaybı. Şahay çamaşırlık yolları var.
1: Bu oldu mu akıl rahmet sizge?
0: Akıl buldu rahmet. Maşınamda şingen kılaydı gen akanda materyallar kitudu. Maşın yol düşümden nami dedi. Ben berip basam, kısam bulamdı de. Aşı yol düşümünüzün kimlikini evilip, berip kısınız buludu. Nimler kitudiken deseniz yalıkı üşpürceklik agaklandırış taktısı. Muyum nesle koyup koysunuz. Yani bir ot uçuruş. Yalıkı, nim bağı bunda tun. Aşı ananın ikin yalıkı bir ciletki var o.
1: Çapan.
0: Çapan. Hı. Çapan emez ciletke.
1: Ha ciletke.
0: Aşı üç nesini mi tekşüreydikken cuma navada?
1: Öyle ki ciletkiden birini taşlap koymak yine ağırlık. Nurkay Turgul
0: orduğa ciletke cuma yine. Nurkay Turgul orduğa ciletke cuma yine. Aşı üç nesini mi bek karaydıken cuma? Üç nesiler bulsa bir kıvasanız buludu. Sen bol durak bir yerin ha? Divan pifadan çıkıp Guanghui körükünün töpü Yöjinge körükke şununda ravanke ama sağ yolu uçuşu kız maşallah acıkken deydi. Esen canı atışına uçur ya.
1: Konuşa yollurdu maşallah köp dostu şu yok diye uçurdu. Royal evet tuttu. Ama şireli gek koysuzcum o. Bağo divan pifadan çıkıp Guanghui körükünün töpü Yöjinge körükke geçe şununda ravanke.
0: Yok anlı yolla ravan.
1: Sağ yolu uçuşu kızdı maşallah selci kırak geldik ne?
3: Beijing vakti saat 10. Ürümçidiki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeniği caylaşkan Ayas Restoranı, haytadın bizdip azadı muhiti aşkazanın köyün koyup tayarlığa mezlik tağımları, etraflık mulazımeti bilen xeyri dağlarını kızgın karçaldı. Toy çaylarını ütküsünüz,

0: Etibarlıq fəaliyyətlər var. Telefon 193-99-80-67-84. Xeyka işçimliğinin 2026-cı yıllık kök putuluk yeni məhsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini açsanızda mukafatlıq fəaliyyəti qatnışı alaysınız. Brazliyidin kəltürülgən qualana qoşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kiçə royunuz urğup durudu.
1: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
2: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
2: Davay xana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisirki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelikçi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim uçum. Yatak öyü tekim uçup. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycay çekilşir Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan köşmü haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukukuya erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6.

0: ahval. Dikkat qil, men qizil yeşil chiroqdan
1: xiyol bilan minib ketib qopdim-a. Ye, ay deb.
0: Sizni ham xiyol bo'ldi.
1: Shuni uydikilar nim tomoq etib pasdan bular degan
0: xiyol qildi. Voy, uning xiyol qilmaydi uningga.
1: Ya, uydikilarning ma kirini yuvishni unutib qopdi ekan-ma, yub qo'yib yoymabdi deganlar xiyol qilamiz.
0: Voy, qizil chiroqni o'tib ketgan xiyol emas u. U xiyolni qildi, lekin u qizil chiroqni o'tib ketgan xiyol emas u. Bosh xiyol endi bir daqiqa.
1: Shu yo'ldishim tug'ilgan kuni oz qoldi
0: qanday chiqishi. Uni xiyol keltirib qo'ymaydi u. Xiyol mi qilmaydi?
1: Qiynalamdan yana bir qasam nim sovg'at olsam bo'ladi deganlarni o'ylayotam dekan.
0: Yo'q, uni qat'iy o'ylamaydi. Bosh xiyol 100 milliondan nim xiyol qilgan.
1: Mehrayning uchiga qarsa xursa atrofida yo'llar shunda ravanda edi, jumi. Ma'qul, rahmat a. Qashqa g'arib diyor yo'llar qo'shilnishda shunda ravanda edi, altikindan uchori a. Sayoli michan qarab mag'a yo'lnish to'silib ketdi deydi.
0: Mən bu oqsudun alavatıma deyib Gülayev uçur yollabdı həm haqqı.
1: Qadırsın uçu bir tal uçur çıxmabdı cümə uçurcan.
0: Molli girin aptonu.
1: Uçur yollar kəssən bir sim çıxmadı heç qılı.
0: Xub xapı mağa be.
1: Tap.
0: Molli girin aptonlar Qashqanın nərdi va deyib sorabsız Qashqadiki aşu. Batı.
1: Dostluqdu ba.
0: Dost qapdı mobil klubuda. Bolmasa telefon nömrəni yazmış əvət verəyilər sizə. 13 5 9 75 75. Aş nömrə telefon qılıb. Сораңа ішкі шияды бағу деймі.
1: Мауы шызеді адаудың қорчызан тарап қарап маған достлар дейқат. Машины бәк көп, ма елны гауджаны ма ремонт қуатқалық сәбәп бідім мұ бәк тосылып кетіп тұ. Пойыз қолтырдыған достлар алып қасаңла, башқа өл бөлекін талап мақсаңла болды кен, аң яқсы маяды вақтыңлан, сырап құмаңла дейді.
0: Turpan. Monika, turpanga mansız buldu. Ne çıktım depo? Turpanga mansız buldu. U çok yol. Şu azırak boran bay u mansız buldu. Katnaş çek koyga ahval yok.
1: Monika çıkılıp çıkparsız Turpan'a
0: ya. Bek muhim işim bati hazır mağmaştım da. Min Turpan'a masınız buldu.
1: Aa Halide adamı nemi kaldıraydıken bir gün çık etmesem zaa donmaydı da. Maşınızlık bir maşını öğürük bir sıvaptı. Aşı hem mesela dostusuğa, hoşunusuğa, uğruk Turpan hem mislik aşında bir göç bir sıvaka. Ay, öğürük bir sıvaka.
0: Öğürük bir sıvaka akvalı bak ya.
1: Şimdi ben vaxtı da hem mislik kolu yet göz etmesem bulmaydı digen kepke o.
0: Yo.
1: Şunlar.
0: Bopta, yet gözüne bopta.
1: Sharq aylanma yo'li qo'shilnishda shunda ravanda edi bu xalchamdan uchori a.
0: Do'stlaringizdan sizga qanchalik qilib ketgan ekan, bunchalik qilib ketasiz kim tanganda.
1: Oy, bekobra bu do'stlar Xalidadan mashu at yozdi bir qitdim, yozdi bir qitdim, mashu qishda ne chiqib ketdim, mashu turpanda shu uyga taklif qildi emasmi, taklif qilib ochadi, mehmon qilib u do'stlarini. O'rik pis qarama, o'rikni o'yining oldilarigacha opirib berib, aqchan telefon qilib o'rgan akatis, vi odosh, kelgan mashina deb akap deyatmamsan, o'yining oldigida edi aqchan.
0: Shu. Şu nemiqin nemin nemqanğın nem budaq qıp ketdiğandı deyməy şu dostlarım etdi.
1: Şunda qaş muhabbetlik yaşaydı Xalide adam. Mənsi mehir muhabbetin yetkizibçi. Onda sizdek mağılı qısın başqala mən qımayman dep oturmamaydı şuna.
0: Ay göstərkən ki aşdaq qıldı. Sizim taza şu keç pon yoçan çıxıb qaranla dostlar ürük pişkətdi degan ki o da aç bizim ekəməmsəz yaxdı gəl olmağan. Jim tusunuz bolğan emi siz mo? İnşa yolları da maşallah sel köpkə.
1: Ay tən yegen tənki sınar deydigan gap ba uşurjan. Bir tip örükni öz yallığız yavağandan hemiz tağın yesi şunda omdan sana iş kumamdı.
0: Onu yeşik tepip, onu üzüp, kaçıl tep dekhe. Onu çırayla kaçılın bir son zonmay dekhe. Çatla kaçı kaçılap da dekhe. Yamanla puşuma dekhe manda.
1: Pişmağandan üzü attım değil mi bu Halide?
0: Onun imkine. O maşının kıp öy öylürük apırıp dekhe. Adaş çüşü edep yalvurup. Eli korola kırıp. Onu birip. Andın açtak. Ne kıldı? Vay ne bileyim tersi şey bu. Bu aldı kılına. Şoşumur, daşımır yollar koşuyorsun işte. Yollar rava okşaydı, tayır taksiye
1: gelip. Yocun gel koşsi, göğüş pazarı taraf karap mangan yolun işte. Maşallah, beş çak tosluş bağdı ya uçuruna Rıza Gül Hanım. Evet, tutucumu, rahmetsiz gel. Havarayı bağım bilen diyen, nim diyen gel bu. Şireli, oltun kümüş yolu koşuyorsun işte yollar havan. Bağım bilen havarayı da söğürünken dem de, nim deydu?
0: Salkın demek
1: ki. Salkın demek ki.
0: Şehrenizin onu erdi bado, Molligir'ini bek izlep gittim ben de. 13, 5, 9 mu ne?
1: Telefon kılığa telefon he. Kaçka ayrı durum sanayet rayonu kegen kayıt işte adem yok saklap oltadım deydi. Pekirdi.
0: Evet,
1: ay güzel. Korulden yolu çöre konu oblastlık doktor khanını aldın maşallah sel cıkken deydi he.
0: Uyadı maşallah her vakitli cıklandı.
2: O size daha maşallah kevin. Kudak meldi o de. Kudak meldi nasıl aydırın aldı karakmanın sonları var.
0: Oldu.
1: Makul buldu. Rahmet. Oy, toksilerinin giponlarını alıp ütük ettim deydi cümü, gördünüz mü?
0: Biz gatıp koydu da
1: mı? Nemini hiyal kılattı, minin kallamda nemi hiyal ulattı uşurcan. Minin hiyallarımı şun da paks. Azırka Osman'daki aşında köp kök. Silerinin giponlarını

0: Ananı alıp ötüp gitken diye mendeydi.
1: Bizde
0: Akepte.
1: yol kalır. Kız bayrağını alıyorlar. Şimdi Ayşar abi.
0: Siz Muşurcan'dan gidip döngeş kustuken siz o. Mahmutcan'dan uçuyorlar karsak Beycan'ın alı koyuşuyorlar işte yollar aman neydi cuma.
2: Yol uçuyor. Yol uçuyor. Yol uçuyor. Garip bacağı kuyulu. Vangelen sakın. Maşını sökür.
0: Makul buldu rahmet.
3: Bu oldu makul.
0: Toy hatır günümüz idi bugün. Yol dışım sırt işli geçken körüş günü mü vaktimiz yetmeydiken deyse şunda tayin yok. Dep veyni örlay dep isim koyga.
3: O iştirgen kaytıp gelince körüş ve sana buldu demez mi?
0: Toy hatır günümüzde ütküzenmeydi gam bulduk. Hem de kaytıp gelince ütküzgenden nime ahmiyeti. Ne ahmiyeti onun dep işine deydi.
3: Ma örümcü baktım. Ma poyuzluk seferge çıkmak çok şaysız Karaganda. Siz 12306 gibi bir telefon kılayım. Özünüzün ki aşı bela seti bağlan poyuzun uçurunu şu arkalıklı bir teşhirin ha?
0: Hem de ilginç...
3: Alay da var ay köründüğe baktığa bazı poyuzlar normal mağandı, bazı yılları vakit katlanacak koyduğun. Bunda ehvallah körül demez mi?
0: Vaktın kendini uçurdu kuruluk bir uçur var, yetküzüp liteyli mi?
3: Meyli.
0: Şincan'daki kısmen yolcuların öveç poyuzları hem de boralık avaray sebebinin katlaştığını tuttuğun ehvallah bağ. Boralık avarayının təsirde Şincan'daki tömür yol tarmakları poyuzlarının yürüyüş layihasını canlıq tanışıp kısmen yolcuların öveç poyuzlarının katlaştığını tuttuğun iş tedbirini kullanıp bir xatırlık xayıp xatırdığının teşebbüskarlık bilen saklandı. Ürümçü Uğuzali, Kaşka poyuz uçastıksındaki mikroblogidiki en yeni seferki çıkış uçurlarını umumluşturganda 5. ayının 23 günü Bugün katnaştan toxtulduğan yolcuların növbetçi poyuzları Ürümçi Xotan arasında katnaydıgan T9526 qitimliq, K9718 qitimliq, 7556 qitimliq yolcuların növbetçi poyuzları. Ürümçi Qashqa arasında katnaydıgan K9772 qitimliq, K9786 qitimliq yolcuların növbetçi poyuzlarından ibaret. Konkret poyuz yürüş uçuşu, konkret poyuz yürüş uçuşu 12306 torbikti, 12306 yan telefon apçisi ve vokzallarının ilanını ölçem kıldı. Yol tarmakları hava rayının özgürlük şahvalığı yakından dikkat kılıp hava yakışlanan aman növbetçi poyuzlarının katnışını vaxtı dəslik keltirdi. Katnıştan toxtulgan növbetçi poyuz biletini sitivagan yolcular kısık uçuruna tapışırıvagandan kiyin poyuz biletindeki yolu çıkılgan kündün başlayıp şu kündüm öz çıkagan 30 gün içinde 12306 torbikti 12306 yan telefon əpçisi ya ki vokzallarının közlük arkalık pulunu toluq somu bilen kaytırışını öz aldığı becerisi buludu. Birleşme müsabilik poyuz biletini poyuz kozgılıştın burun katnıştan toxtulgan poyuz bileti bilen billi kaytırış resmiyetini becerisi gerek. Bunun da bilet kaytırış hakkı ilinmaydı.
3: Müştak ya bana. Cuma. Lautam uçuruyor laptı hazır. Yenimde sayıat Abduz Eylediğen bir buradırım batı. Turpan'ı mağandıqalla bək ihtiyat kıpman son. Tünü gün Abduz'unu bək test edip geldim. Boran sel kattıq. Dip şunlar dedi dedi. Bugün mü boran bakı alıkı tünü günki qarğançada azraq pəsip tu. Alıkı yenilam ihtiyat kılıp mağandı işler. Alıkı yol uçuk cuma.
0: Ma onluğu uçumuz bək umak ki. Bugün Yoldaşım ile bile verip bana bağlı. Amıldar ki, sıvı cençağı kımak çıkan tok. Bugün balam bile tuncak ettim yüz görüşümüz, şundak cidin olup git parma, bek ayı acalınıp git parma. Bugün o aralığında yoldaşım ile verip balamını körüp gelmez de pişin. Sıvı bir çabak o balını da bir çıkırıp yeri dağın çı.
3: Beksat, beksat, qarap, qoq git. Gülmala bu, makul.
0: Onda sert dolu de, hey, hem de şuna hem demsiz, bir umak, umak balını.
3: Çıraylık mı amca?
0: Çıraylık mı? Vay o tek ayı resim çükül unumay tek aşağıda sel kapsaldığı aşıları var tek ayı. Düm yeti bilip, uklu bilip, yüz gözlerim tosu bilip degen dek çı. O kıl gel kılıp, hep de maslaşsa, maslaştı tezli tek şürtüp çüşüp bulsla resimge. Navad maslaşmay kalsa ayıda. O balın uyğıttan uklu varsa. Manın gel kılın da bir muç aşağıda nesiyat kıp yürüydüğün gibi karıydı o da.
3: Mavalıqı kontaktım kıldan bir uçur varken de o kazır zepper koy kontaktım kıldan uçur bir anlı uçumuzdun ki inisiğe ciddi kal lazımken.
0: Ha bayık anlı uçumuz hem de yollabdu telefon numarını ya bayık telefon numarını yollan digen de. Digen de kan da kan bos bolayı verirken o yüşen dike.
3: Şu 133 255 41 862 iken ha. Kaysı kıldaki kan tipi olsa bolayı verdi o deydi. 133 255 41 862 ma ürümçilik anlatıcılarımız bir yerden koygan bolsak rahmet telefon numarını yan bir katım da bir eyle 133 255 41 862 degen numar şu.
0: Turpan pişallar da topu yığıp etip de sörün turpan pişallar topu yığıp etip de aşı evet.
3: Ay boranın təsiri çoğalık boranın təsiri
0: de.
3: Akıp da.
2: Uzun yol kabarı donmalı kızıl sırak şarıştın garip masin bekçik.
3: Doğmalı kızıl çırakta. Eh, bu
0: Mən xoş hər qoyul xoşlanı yadır. Aman kəm minə. Digən uçurunu ildan ədi. Baba əvə tüpto. Sual. Mən nimiş qilib, nədə anlavatı mən də? Qorqay qız. Siz qaşqada taksi edi geç anlavatı siz?
3: Mən xoş hər qoyul xoşlanı yadır yollar aman kəm. İldan ədi baba. Əvə tüpto. Andı yenə. Nur şorunuz.
1: Bazen cenab yolların koşulanışta var.
3: Buldu makli.
0: Hı, hep akırdın. Hep buptu. Yaxşı kıpsız. Şunda hiç şişecek. Ayalı kumbayı tiptiken tutuk pekırdın ki şu an. Biz gibi bak. Köz köz kılıp evet koyuptu.
3: İş kılıp yine karım yok.
0: Üslerinin karınla yok. O işle ölen. Karınla olsa digen çıkıp
3: ulaştırsa. Kandirden anlaşılırmız hırı köpke. Şu uçurun yeni bir kıtım desek buldu o şeyde.
0: Ondan zeper bir evet koysun.
3: Evet koyun öyle. 100, evet koydunuz. 133. 133, 255, 41, 862. My number number. Evet koyalım.
0: Karavan tur taksi sızmış 12306 arqalıq bir sürüşdürən bir qanç poyezla bakı amma Ürümçi Xotan arsılı qatnaydığan Ürümçi Qashqar arsılı qatnaydığan bir qanç poyezla həm də bu gün boran səbəbli toxtulğan əhval bakan. Siz qaysı poyezli mağın siz onu 12306 tur bekit arqalıq bir sürüşdürüb baxan bolsanız bulamdı?
3: Aşda qılığa? Bir telefon qoyatmısınız? Aşı bəzi poyezlar normal kən, bəzələri vaxt səlkənlik sürlü gəlir vakən. Digəndək. Bəzələrinin biletini qaytırdıqalır vakən. Mandaq ki. Nuraliyev çorunuz.
1: Salam, 1074 Kaşkadın yolu seri. Ben daha Guancan aldık yolları kocamıştır avan.
3: Ben daha Guancan aldık yolları avan, buldu.
0: Yaşlar yolu yolları avan diye uçurun eşir Ali evet durdu. Rahmet sizce.
3: Bilal Rat 5 gün demeli işte yol pulu kandak durdu. Ama da o Şincan.
0: İçide.
3: İçide. Şincan içide. Cuma.
0: Aks.
3: Abdurimcan.
2: O sizin dağımlısın kayarı. Aydınlığa içine işte pandemi. Aydınlığa bırakmadım. Aydınlığa bırakmadım. Aydınlığa bırakmadım. Aydınlığa bırakmadım.
3: Bu oldu makul. Abdikerim kamını uçurun aldık mı alın mı dokma?
0: Yok alın mı dokta.
2: Yolu sıra nafas mal yolu yudavaş mali teket bakımdan kay yolları var o sen yolu sucan.
3: Bu oldu. Rızık oldu
0: rahmet.
4: Hayırlı işler programının meşhur pahalıydan. Nolay mı kapatır mı ki?
3: Bak avazınız bek boş koş sizin ki. He?
2: Yolu sıra kırbılakları koşuyor ne karavana?
3: Şorbulak yolu ravan.
0: Ben bu Monika yol uçkan eskedeydi o.
3: Monika?
0: Ha?
3: Uçtumam da.
0: Sıla uçuk deydi onla artık yol içilmaptı.
3: Abay radyo uçukken deydi o. Uçku yol. Kurpangamanga yol uçuk.
0: Bize mayada karsak yol aşındayken tok.
3: He? Şimdi dakika ses.
0: Şunulan şiilu yollar avan diye uçurun mihra yavetip duydum. Lakin benim uçurumda pekat koyumda onzla da Mahmutcan vay köydük uçurumuz ne köydük.
3: Uçko yol. Nerede kalk uçko. Hazır mı gavdada mı kürp attık mı ne? Biz kega uçurlağım kara baktık. Uçtum amdu ne? Siz öğüttürüp takak tep bilvaldınız mı ya ki kanak bilvaldınız?
0: Kimden anlı ya birisini anladınız mı ya taraftaki kolum koçuladın ubuladın.
3: Nereden?
0: Hazır teşürsek bu musu? Uçuka yola?
3: He. Ma o seyahsı godavga çakoyga akval bakıran. O seyahsı godavla mamaysız go siz. Sayılıyla uddul kilisiz. Andın seyahar godavga çıkın mansız şu an. Kızıkken siz go.

0: 우주도 맘도 봐. 암 피클레니 하고 있자. 우주학교.
1: 아, 명박 갈라 버기 학비 땅 나가네. 마오 돌판 트랙 그만 갈라.

0: Karavan Tuğ Taksi Bangdağan T9526 mı?
1: Aşın sürüş çıkıp bir anlar.
0: Ürümçi Hoten arasında katnaydıgan T9526 çıkıtımlı poiz toxtulup düşü.
1: O poiz toxtulup da. Beltiniz kaytırasınız oldu ki. Boran sebebi.
2: Ben de tutup da o şirker üçün yıl kadar havalı yaşma yaptı gelip bana herlik dostu yolu sürgüleyip ben bu şu sence korosunu aldırdım ben bu şirker. Çıkarlık meydana geldim. Yolu asansiyon taravallı.
0: Makul. Altay Gavca Aste yollar aman kendi gavçurunu mihra yavadıp da. O şirken kamdan köngüla yaş yüceyiriz. Nöl mükin deymen de bildan nerede baba.
1: Kim ne vaylı mı de?
0: Siz bayı abbalamını körümen bugün de bir...
1: O aşta çıkırken o resimde.
0: O yacınlığın gitmen hazır o resimde. Beğer bir set görürsün balı ne de. Şimdi yanıt olgan şuan set oldu dedi onu son.
1: Yok o kosaktaki vakti de resim tatka vakti de aştak bulurken o bir kıl. Altay Gavca Aste yollar aman kendi gavçurunu mihra yavadıp da. Bak olmak mı ya?
0: Hem özürge olmak göründü. Hem madem ki özünün balısını geç şunun da çıraylık. Oy ay
1: ay göründü kan değil mi? Balısı karmayla kallamı kıyıp hadi.
0: Aşağım bir kısımla şu neymiş kaç ne oldu ki tan karmayla ay çıraylık olsun balısı. Tan ulan kanda ki tan onu okumadım cümle benim.
1: Şu açta bağ demiş.
0: Ben Ürümçü'de öğünü beş kılışka tırışımen, kanda karayı soşurcan, da bu gepiniz koşurcan.
1: Elde kısınız mı kımam siz?
0: Olayıp karam iki köz noppa kılıp.
1: Niye kısınız bir aylık kişileri beş öyleyip?
0: Sizler uzanlar mı beş çıkması lan bir ayda?
1: Üşüyemez mi? Mahmut Niyaz.
3: Davan Şimal Yolu Rava.
0: Yoga Şimba minan demde?
1: Davan Şimal Yolu dedi Yoga Şimba.
3: Davan Şimal Yolu Rava.
1: Davan Şimal Yolu Yolu Rava dedi cuma. Mahmut Kamil başlatırsam demsiz mi?
0: Yok aşına alınıp kaldı hem de ben aşına dedim ikinci.
1: Karlıgaçlık yolları Yolu Rava dedi o sayfa.
0: Anladın hayır hoş tepti o sayfa. Karlıgaş yolları ravan diye
1: uçurdu. Ya uçur çıkmağa uçaydı aldı dedi uçurdu çıkmağa uçaydı. O çıkıda hoş. Vuh dep buna. Eşledim bir yardım. Eşledim bir dep pekınla dedi. Tünü gün bir kesel sonra kapımız maşinamın ki arka orunduğa desteydiğe gelirge. Bek çıkma yanır vetti dedi. Şuradan da işkandak tüzdü kılıç yok. Kıranın pulunu verip. Mangıl vatı da. Hede bu muşundak. Tusa bulamdı. Özünüz kılgaçka, özünüz ilgi bulup, iş bulmağandı mamaşını yuğuzgan pulunu ben bire yandı sen mi? Minun yeşem, çoğunluk olsa yandırıp koysam neyim buptu? Neyimi dep maşinağını yuğuzgan pulunu ben bire ettim. Meynet maşinağını dep bir monş tıllap beni. Açtak köylüm gazar verdi. Yeşim çoğun dep laşında kısı bulamdı. Acaba yeşim olanın ölümetliliğimiz, ulanın bizden ticaretimizgi dehli kılışı, pul tepişimizgi dehli kılışı için mi? Ya o bunda emez. Ulanın için, yaşlanın için de mi? Açtak eskile badan he. Çoğlanın için de mi? Açtak mücadsel olsalla yok emez.
0: Bak, bazı akıl yaş demez başta de bazı şundan bu kalıdı.
1: Onu o bir tayak da etsek bulmaydı. Açtak vaktiler gelince de kandak el kılıç doğruluk. Taksiye edeş kesipkarlık salah etken ilişkisine ağa vakti de mi ögetken o. Yakın etraftaki sakçıkanlığı bir yapılan bir şey ahvalını desiniz bu oldu. Hem çıraylık düşündürüp, hem yüzünden emeli ahvallarını dese, o başka gep hem de. Sel kıyınçılıklarını dese. Liken, hem de işkandak kıyınçılığı yokturup hem de başkalarının ki mal mülkü ki ziyan selip onun ikini onun hem de bir ya bir hıcılım bulmay yaman ben tönelep vereyim hem de demey
0: kaldı diyen bulsun mu bir şey
1: bir gap he onda, onda hop kayıp kalan bulsa bunu hem de aşu kanuni yol arkalı kalkısınız oldu ne
0: dakika ben, ne tazı doğru bulmay kaptı hem de
1: geçim çoğun aşkı nimli kısan buldu desin bulmaydı o okşaş güzel.
2: Böyle bir tutu da o şirge arışının kadar kavanoğlu yaşıma. Cota yolları da yaptım bunu hazır askerli gibi tutmak karışlar yok.
0: Oldu. Yüzün geydin daha bıza taraf karap mangan yolunu şollar havan diye uçuruna ayıkı yayı eve tuttu cümü.
1: Kumuldu mu hazır çantuzalı kavara ayı körülü atı da azırak şamalı var diye uçuruna Ahmet Can eve tuttu.
0: E bu mergen sel... Galit ki bu bala?
1: Galit ha. Mollak çıkıp da bekil verip açtak kaldı saçtak.
0: Uzun pikrak etken bir yeri var mı? Şimdi ona Bekhti yolu yollar ravan kendi gel uçurumda Mahmut Can evet tuttu. Cuma azatlık şimal yolu yollar ravan dep ma şireli ya şu bizim şunda dedik ko. Kapımay mı o kaçka şehir içinin avar ayak bir karap. Begem busla. Yağmur yağamdı maşını bir yuğzay diyentim ben.
1: Kaşkanın ki avar ayak var ama hava bulutluk temperatura 18'den 32 Celsius'ye biraz kışı bulundu. 18'den 32 geçe.
0: Kumuldum çan tuzalık avar ayak ürülü itip de. Azırak şamal ba çan tuzalık avar ayak bu atı da kumuldum hava tutup. Ahmet Can uçur yolla.
1: Mehmet Can uçur olsun.
2: Görüşürüz. Brüzer tutuyor. Yolu süre mi çanlayan aldı ki erişkinlik yıllar hava. Huzurda o 313 bin zamanlık godağı diken sayı aldı. Godağını aldı. Tırışıya kısa itiye

0: Bular avan Saivopodan Ürümçi yönelişige yol kuruluş kılı sebeplik yokur süratki yolu başlap koyu atıdı. Aşağıda kuruluş ahvalı bakiye deydi cümle ama adil
1: can. Godavla mengiz de?
0: He.
1: Sayası Godavla.
0: Ürümçiden Turpan Karap mengiz de yollar avanken Saivopodan Ürümçi yönelişige ama yol kuruluş kılı sebeplik yokur süratki yolu başlap koyu atıdı deydi.
1: Hazırca sizlerce say yoldan çıkıp anlıkçılar. Say yoldan çıkıp, say yoldan çıkıp lan. Aa Ürümçi, Erkeliş Pankı'tı var o. Erkeliş Pankı'tını ütüp lan. On kol taraftaki yokur sayıda şovmada yol. Şu ya ulan men hep Rauçun Gavsu ulan Andımal Yayıngan Kurgası yokur sayıda şovmada yol. Turban Amağında yeni yolu var gıyla bir katada üç yolu var yol. Aş yolu kırıp mansanlı bol demez mi ha? Bu aa bir yol tutuş etken bilen Turban Amağında yokur sayıda şovmada ki al yanı tutuşu da iki yol var o. Aşağıda mansanlı bulduk o.
0: Beijing'den o yollar avanken diye uçuruna yer şehir eve atıp da anıma adil zamanda uçur yollap da sebir pırağıda okuatkan vakitte birinci türünü bəmige vakit aptım o bileydi hep. Kasam işte aptı kanda cerimanı uçuraydı. Nesaksı uçurap kas kanda ceza olu de.
1: Pırağısız aptım o bileydi gen katardı bir taraf kılındı.
0: Tuluklu pırağısız aptım o bileydi gen bomamdı.
1: He. Pırağısız aptım o bileydi gen katardı bir taraf kılındı.
0: Aşırmış aptım o bileydi bəgi adamın mı?
1: Onun mesuliyeti buldu.
0: Çünkü mesuliyeti buldu hem daha yedi.
1: Bilmeyi belgen bosa o başka gep. Bilip durup belgen bosa o başka gep.
0: Şimdi daha işlemdi.
1: Beijing nalı o yollar avanken diye uçurun yer şehir eve atıp da. Andı yine Nurtay.
2: Kolcudun yol uçuları yetişler bu yollar avan.
1: Kolculuk ihsan uçurunuz.
2: Birinci yaşta satma kakası riyasa çıldırdın uçuracağı Rüzen Güle'de. Avazınlar sözlerini sınır, bilen bir şey yoklanma, hadi yakışı.
1: Anda yeni bir yolun depreyle anlaştılar ya. Navadıma Tien Shan Chö etrafı da mamak çoğsak mı Turpan tarafı? Aa Gülsay Dillam çoğ. Gülsay Dillam. Aa Şerkaylan mı yokursa taşılı çıkmaz. Ma Gülsay'ın aldığını udalım yapıp çoğ. Şerkaylan mı yokursa taşılı ile çıkıp mücerrib tarafı kırıp udalmamız da. Menip onun iki ay yeni yolu çıkmış Turpan Amağında yeni yol. Ciselin, Yayıngan Kurgası yokursa taş öyle. Çünkü çıkıp mansak beni bulduk o. Sağ yolda tosup tuğu çe.
0: Onu buldu da. Şoförlük ilişkinin 5 kişi şoförlük Prağın 2 numurtuluklaş devri toşkan kündün. Bir ay içi de Prağın'ın ibret dersini Prağın'ın toşkan kündün. Kiyin ki bir ayın işidimi yek aldığı gün hem doktap mafida uçur yolu yaptıkensiz. Kiyin ki bir ay cuma şu vakit toşkan din kiyin ki bir ay. Bir gün toşkan bulsa mesela 6. ayına 20. günü güç boğan vakitki bir ay.
1: 30 gün dep bir ay mı?
0: 30 gün he.
1: 30 gün dep bir ay. Bana bir ay dep başı. 5. ay 6. ay dep boştuk. 30 gün. Aşı vakit toşkan gün din kiyin ki 30 gün içinde 3 saatten kemen bu ay bir ay dersini okuyasınız buldu. Şuma. Ben halıkta ötte anda Adılcan ma Turpan Mevatkan sayısı goda arkalık ma Turpan Mevatkan Adılcan. Aa bora ahval kanda garak ki boran toğluk kuşurla olsun birine manda garak ki endep çö. Sayıp o etrafı da boran ahval kanda garak hazır.

0: Buldu oğlum.
1: Buldu da şöyle.
0: Bomaydı o. Bomaydı çarşamba günü.
1: Ay o şu yer işlerden bir saçına digentti bana şu buldu kendim.
0: O hata.
1: Ne hem dedi bir yerde hep agentti.
0: Bomaydı çarşamba günü.
1: Acil düşüp sorayacağım ha şu bulduğun bomaydı kan geldi yine.
0: Bomaydı hep olsa.
1: Hem tam kurduğun bir şiba emez mi şuna?
0: Onu bu sana tordu şiba de abi ya de.
1: Şu taş yürüyüşüne kıvılıp bu tambuğun ayeti sorusu bulamdık.
0: Ya demaldığa vakti demağın yakışıcı. Mehmet emdinki. Ka işte böyle.
1: Benzer o şu vakti çıkı demez mi?
2: Ulcudun yolu sabrı. Ekmekten yolda maşin kötü
0: koşmuş. Hmm, makul buldu.
1: Hüseyin Can neydi? 3 saatten kembuğumdan ibaret dersinde telefonu kösek bulamdı. Ya ki şu maturluğu katına çıkasının başka şu ordunu buyurup, etretik buyurup okuyduğun iş mi? Dep. Ona şu tatkızgan numarınız karayısın. Aval 9 numarından cık bulsa, barışsız 9 numarından tövben bulsa, şu üçünün bu. Şu telefonu okuyasanız buldu.
0: Av yıllık təşkir çıxığını bilən, av çöğən soda urduğan tamğın urğul bombay demez mi? Şunun sestimizin üstə, tam qursa onun ikin buludu, onun ikin buludu. Şu emez mi? Şu əslimə.
1: Ayalım hazır üçüncü türdün ötüb, törtüncü türkə gəndə salaməlik təşkir çıxıldı mən deydu. Muşunda işbamı, neymiş ki salaməlik təşkir çıxıldı gən sən deysəm.
0: Vaxt uzurab gitti.
1: 6 aydın aşqandı ki. Aşında oludu, aşında kılıdı da o
0: bayan. Vaxt uzurab gitti bu da anınki.
1: 6 aydan işib gedib qalsa, şu tuncuq etim tizimlatqan vaqtını qayt qıldı ikənsiz onu.
0: Qayt yıllıq təşkir çıxıldan gəb.
1: Yox, salamət təşkir.
0: Yox, salamət təşkir çıxıldan gəb.
2: Salam 174 Yasir Çoxuşdanla yaxşılığına. Yəni şəhər çıxan şey, yəni şəhərdən mə qəşqəyəcə mə dərvaz aldı bilir, mə yambılaq bilir, əndə kor yonsağın demiş, vərdə qorsanız gəldi, yıllar avaz.
0: Buldu, makul. Koyunun şərqi yolları. Koşkanın aldı yollar avan dedi o.
1: Koş koşkanı aldı dedi.
0: He koş koşkanı ki.
1: He koş koşkanı aldı.
0: Toksunun boralları mı şu poyuzdanın bizde ürüyütü dağımış da falan. Buludu oy.
1: Şu
0: bu boran sel karmakçı mı? Her yük yaptığıma bulurdu poyuzdanı açtık rezistini çıkıyor ekledik. Açtık boran çıkıdı şu an aşka poyuzun toktu dağın gel.
1: Boran şu an toktatkan değil mi?
0: Boran çıka baktı şu an toktup durdu. Ve küçük çıkıda boran.
2: Uşurcağım. Şengol bizim anlatım her. Ama o aldığımız iki bayramda kılık. 5 gün kurbayık demiş ya. 5 gün çoluk. He kanmaydı o he mi şartın aynı.
0: 5 gün he. Cavlan.
2: 100, 700, 400, 400, Şanghaylı yolları, Beycim bu yolları koşulmuştur ama.
0: Tenterbiye sarı yolları yollar havan diye avuçlarını Mahmut Niyaz evetip de o. Ben 27-ci isla Qashqayğı mamak dedim poyuzda o günse boran çıkmasa deyip esleme. Yaka o vaxtlarda çıkmaydı. O vaxtlarda onda boranlık havarayı görülmez.
1: Hem de hava sel...
0: Tönüge aldın kıldır diye ayı eşi ya. Çoğunlarının dediğin gibi bu uçucu. Ayı eşi kaldı ya deyip.
1: Hava aşında bir üzgüreydi ha vaxtı ke kaldı ya deyip. Şunu deydi orası doğru.
0: Ayı eşi. Ayı eşi deyip.
1: He makul.
0: Makul he makul.
1: Sizin doğru.
0: Özünüz hata yaptın birini dep koyup onun iki hatasını gidip koy şimdi ki onun yerim kitap tutmaz siz.
1: O zaman ne? Kaysi gepke?
0: Yani aşının bilmeydi. ben 10 numara takılgan.
1: Sizin gepleriniz gibi ben köylüm yerim kumayım he?
0: Özünüz ay dostunuzun aldat başta hata gep kızım. Ben 10 numara takılgan altını eslik geldirip hazır 4 numara kem. Şunun da mı telefonda ögünem dümen ya ki maturlu katlanış başkalarını başka çoğunu. Telefonda ögünsüz.
1: Maturlu katlanış başkalarını. Eslik geldirip kızgan mı sıkalını? Kalın numarını.
0: Telefon dögünsüz cuma. Siz ay 4 boyunca hesaplansınız. 10 boyunca emez 4 boyunca hesaplansınız. He? Abdurrahim cevap sorun.
2: Arıyoruz. Yaptı bir kız. Ordu da yolu kavri. Bunu ya yöne. Kız olsa kızın da niye? Her bayramdan yıkıldım. Çoğusun yolu yıkıldım geldim yolları.
1: Akıl buldu. Rahmet. Boğran çıkmaydı dep gidip de uçurcan kudu bir boğran baş kuralaydıgan dek dep. Ama havarayın
0: ahmak. Çıkıp olan dikin. Teres kıp çoğu.
1: Tatkı kıldı havarayın diyor. May boran, may edin geldi. Ma bulut mu da karap baksam altı aydın kaptı. Ya ma terap tüksü kulcu din kaptı de başına tehlik kıldığın bir işi var.
0: Şu.
1: Coğrafi yanı kadar yakış görüp günüp tükeye çoğu aynı vakit.
0: Ya o vakitte mı dağılım günü koygan. Ki açta karap, biz kılıp çoğu düşünüp. Açta amil adam diye anlı en mühim şu. Şu hava ne, şu ne mi ya? Etraftaki can canavarlarını, del dereklerini, muhit ne, yüz yaşavatkan şu kelimat ne bir düşünüş gerek o. Onun iki andın başka mürekkepten sen düşensin bula. Akkep tefçoruz.
2: O cidden yolu haberi.

0: Poğaça, sıkı, kira, kasmetten yoksun şeylerin 20 lira var.
1: Mesela ama Ürümçü'de mesela boran yağmurlarında çıkıp temperaturla özgürlüğe baktı da anlama turpan taraflarda da boran çıkıldığını ne biliş gerek o.
2: Doğru, Ürümçü'de yağmur yağsa hava özgürse şu boran çıkıdı.
1: Akalli bir sabah mı ki değmem ben. Bekri. Oldu makul, rahmet.
2: Reyhangül Hanım, rahmet, rahmet. Cuma, çoralarınızı ne? Tapşırıp aldık. Rahmet,
1: Oldu.
2: selamet bulun.
0: Sırcaka, bilgin bizden mavi oldu da Koran çiftler. Atam ağacı Koran çiftlerde ağacı sen. Şişkin yer mavi ayda çıkardı. Şu an ağacı çıkartmamız mümkün değildi.
2: Aybek çıkıp gitmardı.
1: İki üç günü yak Aybek yoruk çıkıp gitmardı. Çoğun Boran çıkardı dedim.
2: E çoğun ağacı beyaz aşına deyip gendam. Karap başı. Күн ол таған жау сәл қызырып қаз әт сұхулы дүді дейтті біздің ұчуғылам. Да қыра қып қызыл тұмам да әт сұхулы да ауа дейтті. Сәл бұн башқыша бос әт сәл сұхулы деген да қылды деп әмді. Үлгірі бұрын әмді шо айға, юлтузлаға, қуяшлаға қарап тұрып әмді ауа райыны.
1: Азыр пән техник тәрәқи хикетте азыр білдің деймін. Мені ма ауа райыны алдың мәліматымнан тоғырлық.
2: 15 күн алдың деген дақ пәрес қып ауа райыны білелейді ғатуса азыр.
1: Bekri. Oldu makul.
2: Kumulda yağmur yokken cuma o kelgü 24 saat içeri yağmur var mı da sorup dike ama bir anlık uçumuz hava uçup bulup bulutlanıdı 11'den 31 Celsius'a gradus kıça oplesine rağlı boğrandan agaklandırı signal belgesi çıkarıldı.
1: Sıkken cuma sıkı.
2: Kumulun bir kıl sık boğran çıkıyor tuttu da hazır he?
0: Ay pek çıkardı böyle.
1: Gözünge yollur yollar avan Mahmut Niyaz efendim. Uçurumuz.
2: Makul buldu, rahmet.
1: Ben bu şu konu maçlamını yeni maçına almış durgan. Yeni maçına tuluklum iltimas kılmak istedim. Dikin konu maçlamını ki baş döyülgen talonunu yuttırıp ettim. Nereden tulukla pişirgi buldu. O şu baş döyülgen talon bulsanız, yüzünüz töyülgen bacı olsa aç. Bacı darısı varsanız lan bilerleysiz onu.
2: Aşla tulukla. Bilerleysiz.
1: Aşın kötü ki bak.
2: Diyeniz ben siz bu sene kötü çıkıp birem mi?
1: Onundan başka yenilik eperkılık çıkalı bulan bulmamdı. Ben meşgulatık bakmadım ben bulmaydı.
2: Aş şu tölgen yağı gibi yürüp az bulamdı ki onu eperkılık çıkılgan ben okumayım ben.
1: Bu hanım bolsa okumagan derseniz okumayım dediniz cuma bombus bir nez depaktınız.
2: Ama ezelden okumagan dersin okumayım deymen go.
1: Yok siz birini bilen depaksız çıkıp bildiğin kıyafet kirip elip muşunu bir dakika depakay deptin. Depaksız. Reşit efçonuz.
3: Rüzyatı çöp riyasetine yaksınçlar. Mağul Burcan Yuli. Ben şöyle kırıp manga yürümüş maçlılar köp karşılmış buralar.
1: Bizden burada işte tonu şu akıran hmm. Roşen arkadaşlar. Emniyet abi bilmeydi mi anı bilmeydiğinden bilmeydi mi? Her kandak bir gep olsa aşınan oralışıp aş bülüdüğün kıyafet kirvelip durup aşınan bir oralışıp benim depakalı karan aşınan uça. Bilmesin bu liver de adam bazı işler.
2: Ben o da emez ko. O bildiğinimden bilmeyim deyim bazı kemterlik kılıp.
1: Yok siz maçta karak bu kolayla da kalınız hazır bildiğin.
2: Yani demez. Bazı nesler hata bilip kalışımız mümkün. Bazı biz bilgen nesler üzgürüp gitip kalan buluşu mümkün. Lekin bilmeydiğinde bilmeyim. Bir adamın hemen bilip gitişi tesku. Benim bilgen nesrimden cıklığı da hem de bazı nesler düşüp kalıdı, üzgürüp gitip kalıdı degen de
1: kişiler bulun. Hani bulsa. Bunun iki maçta karak bulun hamsa. Halık yolları yollar avanken. Yemin daha sanınki içinde bir aparat var. Aşınan da çıkırıvası bulucu mu? Resim tas basın buludu. Yemin de sağlı basaj bir aparat var. Aşağıda işte öyle gen başından uçurulur. Hemiz çıkıdı o da pişireliyiz şunları.
2: Hüseyin Can Kenişkem'den devriyelik 6. ayın ki onu idi. Hazır ügen güm kip git barıdı. Şu Toşkan'daki andı ügün hemdim ben. O niye kan takıldığa işte hemdi o?
1: Toşkan'daki ögün siz onu. Tuş boğandaki andı ögün siz.
0: Yok öyle. Sizeyler yollar alayken ha. Rüşevle de maydakken şöyle. Cibokli kaldı mı? Abdülle. Bol zekirinde. Ma atıl manda manda he he şunda he he he de taşo.
1: Andın yine roz kebap. Vay roz kebapı kapatılaysız. Bu roz kebap sel calık. Yeni azırak calık. Yeni azırak tırşı yutun ha. Başkiden hazır sel yakışı. Yeni azırak kemen bir tırşı yutun ha. Cuma.

0: Şoförlük programının 3. ayda şeyin yakıl attım. Hazır şeyin yakılsan bulamdı.
1: 90 gün. Almaş duruş ha. Şeyin yanemez. Almaş duruş.
0: 3. ayda kıl attım.
1: Almaş duruş vakti he. Şeyin yanemez. Almaş duruş vakti bu he. Almaş duruş vakti olsa. Vakti duştum burunki. 90 gün.

0: detalını çürüp Serkıl Mazmullah'ın huzurunu.
1: Anlavatkınınla 174 Katmaz Sanat Radyosu'nun
2: Ettikallik yollarınızı bir semra programımızı.
1: Programımızda Ahmer Vahit un zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ahmer Vahit zavutu alahide talep kılgan. Programımız yine Şincan'daki en iyisil temli üzdeş yürüyüşlük faaliyetimiz katlaşkan Sertem Kroren Kali Güçü Gürkansı bağı. Sertem Kroren'e bir kalı güçü bir şişip gel sana bol. Anladın mı o? Abdumobil klubu faaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulakı yetken pulun özüne ticaydıgan molli gırın abdolur ba. Onu tanı uçuru karapakam da kuruşan gül.
2: Şuna kılaylı uçur canı. Ma mümince uçur yollap da hazır. Ha mecnun mu ya mecnun ki. Ayalım 8 aylık buldu.
1: Oyalım 8 aylık oldu.
2: Mıldar 8 aylık
1: oldu. Mıldar dene oyalım 8 aylık.
2: Ama şimdi akramam sizem de. Gün de ettiğinde maşınlığa çıkıp şık apağı uçar radyonu alsam avazınla beklenle yap. Kosaktı Kamil'i bek midirlaydı. Hazır künüp buptu silahı bekrek meyat kosaktı Kamil'i avazınla alavat kıl. 7 aydan cık buldu. Çünkü tuğulguç öyde anlısın hem de. Tuğuluk anlaydı deydi. Tuğulgan din kim bunda? Bir ispa anlısıncı mı?
1: Ayta kılaylı. Tamam da anlatıp kuramam size. Anlıq sağayının bir kancı uçurla başını yetkizem dağ. Abdonum Raylıq Halıq İşleri Nazartı'dan egilinişçe 2025-ci ili 5-ci ayının 10-ci günü yeniden tüzü tüşkir güzülgen öğülün işine tısımlaş nizami yolu koyulganın bu yankı bir yıl içi de Abdonum Rayın bu içe cemi 262.400 cüptün artıq kişiye öğülün iş resmiyeti bicirilgen. Bunun içi de 24.400 cüptün artıq kişiye öğülün iş resmiyeti Memleket bu içe bir tutaş bicirilgen bulup, amının başka cayda öğlen iş resmiyete biciriş ihtiyacı önümlü kandırılgan ki. 262.400 cip. Evet.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha?
5: Yok yok valla çıkın lan.
6: Atlı mobilga çıkıp, radyonu içip, Katnaş Sənət Radyosunu anlaş, hazırkı vaxtınız ne? Pekime mənilik kılıdı.
0: Sizlerge en yeni Katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
6: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sənət Radyosunun səpirinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
7: Kınanla, programı başını getti. Kızıqarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
6: Səpirinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Səpirinizde biz sırdaş.
4: Bu programını Ürümç şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numarıdaki Eydoğbu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü alayda talep kılgan. Şip kılıp ne yapmadınız?
9: Anlasam Ürümçi yeri Davay Yolu Fukan Koçisi 31. numarada Eydoğbu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü içilip de. Rahat ayak setifal edip şip meyen şeyem.
4: Eydoğbu Tenerket Rahat Ayıgları. Telefon 18-6-9-389.
9: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq Yolu 55-ci numarığı jaylaşqan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq Yolu 55-ci numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı jaylaşqan Bərikət Açlıq Yağ Zavodu alahide tələb qılğan.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketip atıldı dese.
3: Kaysa onda tamak iti at kalıgımını bilirdiğen siz.
6: Berket olurdu şu. Un tıkısızı Berket'in ekranında kulukumu ısındır verken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip ket digizliğini yanılı Berket onu.

0: Uçurlarını yeniladık dostlar. Abdurrahman Sönkçü sizinle karşı alımız. Andın Mao Huanghe yolu, Cungi Doktorhanı etrafıdaki yol bilekleri de maşıla biraz köprekken dostlar. Muşu yollarının uçurlarından mı paydalıp kağıyızla. Andın Longchen köçüsü mü maşıla biraz köp yürüş asta. Dostlarga ta'kidlab kelyapmiz, mushunda mashinalar bek ko'p, oson to'silish ko'rildigan yo'l bilaklariga bo'lganda, amal ba hozir yozib olgankin ommaviy qatnashni tanlaysizlar.
1: Safar ustidagi jimjitlik odamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruh bo'ling.
2: Qiziqarli yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mo'minishni xohlamsiz.
3: Albatta.
1: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
1: Sabringizda biz sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosi.
5: Oy, sabringizda biz sirdosh.
0: Hürmetli radyoyanlıqıcı dostlar, endi deyiqtinglar tövendiki uçurlardı bolsun.
4: Dövlət yolu 218-ci liniyasidiki Narat Balğuntay taşyolunun bütün liniyasini 2027-ci ili pütküzüş planlandı. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyasidiki Narat Balğuntay taşyol kuruluşunun 90%-dən köpürəki tamamlandı. Bütün taşyolunu 2027-ci ili rəsmi püttürüb, qatnaş başlaş mölçərlənməkdə.
0: Bu taş yol ili deryası vadisi bilen korlunu tutaştırdığın muhim katnaş yolu bulup, Könes nahiyesinin Narat Bazırdan başlanıp, Hıcan nahiyesinin Balğuntay Bazırda ahırlaşıdı. Umumi uzunluğu 215 kilometreden aşıdı. Koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba, birinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı.
4: Hazır bu turnun birinci toktan bölükünün kuruluşunun 81 stadın köprüki tamamlandı. Bütün liniyedeki tonillar toluk tutaştırıldı. Hazır yol yüzü, katnaş bexatarlık əslahaları, kökertiş ve tonil yürüyüşlük transformator ponkti qatarlı koşumcu kuruluşlar bütün küç bilen ilgiri sürülüvatıdır. Bu tür mənzara rayonları işçiki caylaşkan bulup, etrafı da tağlar qat götürüp durdu. Kuruluş kılış şaraiti çekilmigi uçurganlıqdın, kuruluşun qiyinlik dərəcisi yuquri. Kuruluş kılgıcı tarafımı kuruluş layihasını əlalaşdırıp, adam ve maddi küşünü bir tutaş tanşap taksimləb, bexatarlık ve süpətlik tüvencikini qatlıq saxlab, kuruluşunu puxta qadam bilen ilgiri sürdü.
0: Taş yolda qatnaş başlanğandan kiyin Narattın Balğuntayğıcı bolğan avtomobillik səpər vaxtı 5 saatin 2 saatin köpürəkki qısqıraydı, yana nurğun uğullu niyala tutaşdırılıp, Tianşan'nın canıbi itkidiki tez qatnaş yolları rabalaşdırılıp, ammanın səpərgi çıxışıqa zor kolaylıq yartılıp, liniye boydiki. Medeniyet, sayahat ve iqtisadi terakiyatka güç koşudu.

0: Ürümçideki bir kısım idar organlar yeşil elektr energiya sodu bazırga resmi kirdi. Bu kitimki yeşil tor sodisi Ürümçi şehrinin şehir derecelik 6 merkezlik işbiciş rayonu. Cemi 95 amivi aparatını kapladı. Meyli kündelik işbiciriş, közdek mülazimeti ya ki muyum yığıllar bulsun, bu sorularda şıltıdığan tokno 100% şamal, kuyaş nuri katarlık hasili energiyadın kilodu. Hesaplap körgende, sınak noktası kılıngan orular bir yılda 460 min yuan tok pulunu tijep kalalaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurlarımız devamlı tıklanladı buludu. Maliye Ministerliği 2026 yılı Ammevi Medeniyet Mülazimeti Sistemisi kuruluşu. Medeniyet miraslarını koğdaş ve onun varislik kılışka kartılgan meblağ silinmesi salmakını devamlı zor aytıp, Abdunum rayonu'nda 2026 yıllık merkezinin medeniyet türdeki yütkep çıkım kılış meblağıdın 955 milyon yuan çürdü. Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, emde veyşin supamızı kegen yin uçurlarını yin halet islak yetküzü öteyli dostlar. Programımızı yaktırıp anlavatkan dostlarımız hem Allah'a köptün köp rahmette. İsmallarını birbirle atap bulamadık. Uçar tortaksini yazdın uçuru ba. Beycan canı bir yollarda maşinine cik, lakin eğri tosluş yok diye uçuru ne evetip du.
0: Bilal tortaksi deydu, Kaşkar Hualin etrafı di yollara van deydu.
1: Andan Mekit'in Emercan mu, yakşı mısız, mu şu... Ha, siz ne demekçi ki Mekit'in Emercan? Eyle Hidayat kız bilen çıksız, eyle Risalet eden bilen çıksız. Dep du. Teşkil, kanda uğurlaştısı şunda çıkıldı.
0: Buldum,

0: Yaşar bizni tallab çıkmaydı.
1: Ben kudu bu.
0: Ben mi Yaşar'ı tallab çıkmayayım?
1: Edilirimde ben tallab mı? Bugün ben Adem bilen çıkmaydı. Ben onu da kımayım cuma.
0: Teşkil kayıs programı uğurlaştırsa rehberlik şu bu içi işleydiğen gep dostlar bizden alaylıkımız gelsen ula mı? Programı taksim kılıdı. Hmm. Bizden anıngı çıkımız, manıngı çıkımız deyip özümüz bunda tallaydıgan iş yok. Programı riyasetçi tallaydı dostlar.
1: Çok.
0: Onda bulsa devamlık yine. Uçurlarını küreyli. Kızı uçurlarını yollap koydu da biz on dostlar. Abdurimcan'ın uçuru bak.
2: Kuruyuz 74 üniversite okulunu olsa yaşınızda. Mesela tatil yaşınızda.
0: Yaşınızsız. Rahmet.
2: Boğazı'nın yolu sayılır. Boğazı tarafiyatı. Sayının süreci. Leon'un yolu, Şimdi'nin yolu, Şimdi'nin yolu her süreç aramış.
0: Rahmet. Akhat'ın uçuru bak anlayılı.
3: Burada da dağımlı kalkar yukarı. Anıma dahi gördüm sayılık şey sayıldı mı şu beşinci körü beşinci yana batıyla şanfa canı göremez işte sıra geliyorlar adam.
1: Tortaksi Rozjan deydi hazır mı ikinci de oturkanın aldı işki keyni işki de peydi oturkan maşallah şunçilik köp deydi
0: Muşu dostlarımız, eğer hem de maşında ağırık, şundan mı? Ya iğra yak, mesela ciddi doktorhanın çekici ekirmesi bulmaydıgan keselle bulmay kalsa.
1: Doğru.
0: Bosa yakın etrafta maşın doktuş meydalları bak. Xeli ciqa yaşar ha. Məsələn, Canlay çağının
1: Canlay çağ ba. Onun ki məvu Julasov sarayının ağıda çox tipdiki bir avtomobil toxtuş yeri ba. Onundan başqa məvu Longchenkotsunun ki 97 illik bir karbina ba o.
0: Altın
1: satdığı ne? Aşının aldığı maşın toxtalığı yeri ba. Nurgun maşın toxtalığı yeri ba, lakin maşın heydimey basanlam şunçilik yaxşı bul dep oylayım.
0: Eğer hem de edep boğan bosanla dostlar radyo anlavatkan bosanla uyadı uzundan uzun ücret durup əslalam ay yolunun katnaş besimi şunda ama biraz eğir.
1: Doğru.
0: Uyadı turvili bir liniyeni ilgili başka maşınlarının normal yürüyüşüge təsir kılgan den dostlarımız amal ba. Yıkın etraptaki maşın toxtuşu meydanları toxtu. Anca mücbut kolumuzun hareketlendi geç. Bu hareket digemi berket dostlar.
1: Doğru.
0: Hareket kılsak. Birinciden pigorumuz yaman çıraylıq buldu, salamet bulumuz, hem de aşta dümsek bulmaydığa oxşaydı. Şuna dostlarımız, amal bak yakın etraptaki maşin toxtuş meydanları, kitonla cöbür, ay yol ne bir, içib deyilən, meylənin tırışçalıq bulan. Qatnaş sakçılarımın uyağı berib, qatnaşqı yitəkçilik kılsın, a dostlarımız zadi, kırm hemen doktorxanlığı çıkıdıp, ücret turvağankin, doğru mu? Yanılam, gerçi azırıq yaxşılınış bozumu alaydı, onda ravan bub getməydi dostlar, şuna əməylən umumiliqini oylaydı. Bir dem tuğandın ki, onda tez kırıp ma ücret tügümüse boldular dep yandaki maşını toxtuş meydanları toxtasaq mı uxşaşqı, bomsa ammivi qatnaş. Müş Abdülmuraylı Xalıq Doktorxansıqa əməliyyatda ammivi qatnaş acayip kolay.
1: Bək kolaylı.
0: Qanxı yolu mu şundaq, məsələ yiyen mi şundaq, bək kolay. Məyli DTV olsun və ya ki ammivi abdubus olsun şunda mı? Bək kolay taksi van yörcəlamı özümüzdən aile maşin istək bop gəttiğü dostlar.
1: Doğru.
0: Yoluq qoysaq uyumuzdan aldığını alıdı, aldıq apırıb qoydu. Həm də Bingfang'nın işçigə, ya ki Müncan'nın işçigə, ambulatoriyanın işçigə, binanın işçigə əkirib qoymağın kin dostlar.
1: Lekin hazır ma o Abdumurayullu Xalıq Doktorxansının ki, məxsus taksi ilə van yörcə kırdığan şikə var ki.
0: Hə nə? İşçigə əkirib qoymağın ki, tört qədəm mansaq, nim buldu. Kolay boğan dostlarımız, həm də kolaysızlığa amal yox, sizlə işçigə kırışanlar gerek. Onu bizim kollayımız şunda ama ağır kopkası amal yok. Lekin vaxtınla ayada sıra pop kiti demez mi dostlar? Onun adın amevi katınaşını tallab gelip hatırcam işinlerini tükütüp mansanla bulu diken tok əsli.
1: Mahmutcan Niyaz deydi hazır. Şinhua canı böyle koşun işte ravan kendiydi.
0: Rahmet. Andın Abdikerim'den muhtur bağınlayılı.
4: Yolu süre şimali dostu olur, bayızlı olur, spendaşı, harbi olur, yolları var sana tanım.
0: Rahmet. Andın Abdikerim hava bir kıl soğuk, salkın şamalı da buçur berip de biz mi es kulduk atıge işkı çıkıca. Hem de sırtkı teğe çıkmağın dostlarımız bolsa, sel kilerak giyinip bir atal çapa eyvelanla cuma.
1: Tartakse Rozjan deydi, halık yolu ravan koşun işte deydi.
0: Andın yana nurgun dostlarımız güllerini çaylarını evet bizler rahmet uçurumunu köyümüdüm ki depkamanla köre battığımız dostlar. Hem de rahmet sözlerini okusak mı başka uçurlarının normal çıkışı gısal təsir olup kaldı. Dostunca akımız mı pişip getge ürükünü ettigende evet.
1: Adamla ürük iyisini
0: şun deyim. Kudusunu uçur bak ki. Kanfu Junxin etrafı yollara var. Kanfu Junxin demek ki, salametlikini əslik gəldiriş, mərkizinin ətrafıdaki yolları avan demek ki de. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, uçurlar.

0: Қадірлік радиоанлығычы достар, аңлаватқыныңла сәпіріңізі біз сырдаш программымыз. Онда болса, достарымыз давамлық вешен сұпымызға кеген ұқчырладың сілігі еткізәйлі, ә? Бүгін достарымыздың бәк бір қыл кейпияты, ажайып яқшымы гүлләні, чайланы, әвәті ватқан ма, ейдіған нәсілірмі әдемнің еғызығы серіқсіл кәл тұрды. Шин фуымы қараң ма әвәтке өркіне, фукам. Yığınız geldi mi?
1: Örük evet sizler bir dem olma evet sizler bir dem neşbit evet sizler. Ağzım seyrek su gibi.
0: Şun değil mi? Et diyen de. Ayşem Gül Hanım uçur bir yerde bugün ma o semping Nungchang'daki yazıgılık pazarı içildik ya dostlar. Hmm. Normal deydi. Kay aldın kısa işen bugün avarayı sebebiden enençüydeki içilmeğen diye.
1: Doğru.
0: Bugün hem de avaray mı yaxşı?
1: Yağmur yığıb qaldı.
0: Hə, yağmur yığıb qaldı. Ma Sampin Nongchangdakı normal ticarət qıbıtıbdı dostlar verib görüb gəlsənlər bu digən nəslərin türmə bəkçiq də başladıydı Ayşəm Gül xanım qırğanda. Şüyə də oxşaydı. İş qılıb davamlıq bardı aşda bazarlara. Bizim öydikilərimi radionu anlab verib ma o Xunyençidəki gəşəndə xoş olub gəpdi. Bək xoş olduq. Verib çögüləb gəsi bu digən nurğun nəslərin ev aldıq balam deyib. Onda bu avazlı uçurladın Abdurrahim'in uçuru ba?
2: Anlaşım Tevri. Narbazlar Tövri. Ancak Fatih Kutatrayalım. Fatih Kutatrayalım. Tövrüm yolunu sizi bırakın. Şuraya karşı uçuru var.
0: Rahmet. İldana'nın dadısı. Mevlutkam'la örümçülük yolu koştu niye dara var?
1: Nurluk yolu.
0: Aşı yolunu açtı atıp yaptı da dostlarımız.
1: Nurluk yolu idi.
0: Onun da başka güllerini çıraylı. Kandın peyzi yedi kan neslen. Evet vatkan dostlarımız hemenlığı köptün köp rahmet de. Ama dostlarım köz etkili olan bulsa dostlarım bir köz tüytekemiz. Onda bulsa davamlıq veşin sıpımız kuşurlarını yet güzeli. Seher güzeli. Qoğun evet tüptemdi.
1: Mavut. Qoğun emin evet tüptemdi. Seher güzeli bu. Мындак бир вазыгы чыкты дек мий болды эмди болды.
0: Нашу кышта аткан болсаңлар бәккәмде бир хил йигилермиз кеп язды ки мийләне, а? Бир хил булып китә ту хәзер мийләне май баглап чиваты да эмас, Мунралиң учыр баңлайлы.
3: Балам 1470 чадым ялыктыр. Сак керекне азык кылма кошуны сыраган тена.
0: Rəhmət, Əxməcan uçurba azadlıq cənəbi yolda qoş yönüşdən aytı rəvan digən uçurunu əvətibdü. Həm mənlağa köpdün köp rəhmət dostlar, onda bulsa bizdən proqramımızdan tövəndik orla alaydı, tələb qıldı. Yəni, Xotən şəhəri 45 yolu 55-ci numurqı cəyləşqən bərkət açıq mayzavudu alaydı.

0: Xanaslik keltiriş, tiş öndürüş, eğiz boşluğu, emek taşqı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobu Yoli 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yoli 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Bir yüz yetti tört Katman Sanat Radyosu'nun arkayız programmalarını yaptırıp anlayıp kızgılık bilen katınışı atkan kaderlik dostlar. Kuşuak boğa işler. Hem de deklanladı bulduğu ne? Menin Abdumobil'in programısı. Mən Riyasetçi Uşurcan Xızır.
0: En iyi Abdumobil uçuruları Abdumobil'a ait bilim savatla. Abdumobil seti setiviliş doğrusudaki uçurlar menin Abdumobil'in programısı da. Hem de deklanladı bulduğu ne? Menin Abdumobil'in programısı. Mən Riyasetçi Ruşen Gülbasit.
1: Kaderlik anlı uçuları. Akın hazırdan başla programımızda kızgılık bilen katınışıp kımet yol uçuruları o spesanla bulundu. Katınış hakkı soraydıgan sorular var. Sorsanla bulundu. Abdumobil setiviliş. Talla şakkı yoluqturgan meseleler olsun sorsanla buldu. Bağaltıda Abdumobil'a olsa yolu sanla buldu. Programımız başına tutan Burkanç Abdumobil'in uçuruları ekip oldu. Çünkü bağaltamayı kağıdımızda okşaydı karanda. 2014'nin ki daha çok meytandan bir sıva neç pul bula, ben de bir sıva atıydım. Kuruşan güllaştı da
0: pırsız. Evet, bir eyle Tursun Cansı'dan bir gerkep etse.
1: Gerkep tut, gerkep tut.
0: Gerkep tut mu ondan sonra evet itildi.
1: Çiğtay olur, üçüncü körük karapmağa yoldu maşallah sel köpke. Dike uçurunu Şükran evet tuttu. Rahmet Şükran. Ondan eslime Esleme aktif tur yolda uzma Tursun Can'a.
0: Şunda hem misin şunda yakın oylaydı gelmiş Esleme açı.
1: Şükme 18'den bir maşını sıvak yakar ama.
0: Evet iteyle ama maşını mı? Andan üçüncü körük karap mangan maşınla sel köpken yani uçuran tapşırıp aldık mı? Avazı uçurlarını bir anlayla ya. Abdurrahman Somkiçi, Abdurrahman Kams. Makul buldu rahmet. Bugün Xonyarçı tarafta baza bağım ba. Bugün çarşamba, Xonyarçı tarafta baza ba. Bugün sel kiçikrek baza bulduk yani. Şembi günü andan baza sel çoğrak bulduk yani. Bu halçamdan uçuyor akarsak Şavuşmur koşuyorun işte. Şunun da ravanda uçuyor bir yaptı. Rahmet sizge bu halçam ha. Tüntiyen sizden uçuyorunuzum tapşırıp aldık. Rahmet sizge salamet bulun. Ürümçün imançola soğuk. Yağmur bağım hikayet edip, yağmur yokken. Bugün hem de Ürümşehir'de hava uçuk bulup bazı bulutlandı. Temperatura 8'den 18 Celsius gradus kıca. Et hava uçuk temperatura 8'den 26 Celsius gradus kıca. Müşahinin 22. günü hava bulutluk temperatura 15'den 26 Celsius gradus kıca. Müşahinin daha bulutken cümle kelgüsü 3 gün içi de hava rayemde. Et mu? Tövend temperatura 8, dikin yukur temperatura 26. Müşahinin 22. günü kegen çakda andın. Temperatura ürleydike 15'den 26 ürleydiken cümle.
1: Ma bir qancha pulma bilan uchurni evet tutga, ma 2017-ningki Infiniti QX 33dan bir suvakka, andan 2018-ning Chevrolet Cruze'dan bir suvakka, 2014-ningki Dodge Mustang'dan bir suvakka mashallarni evet tutdik.
0: Ushlan bir bahalab bersa, unda Spec Rependimning ovozi uchurni anglaymiz. Ma'qul bo'ldi, rahmat. Men bir to'liq mashina olay degan edim. Onda maşinelisini bilemedim de plan bu çor yollapsız.
1: Kaç pul etrafı da pul sahnen depersin şunun kartaş. Sizgi bas geldiğin adın telefonunuz neden?
0: Yen alamsız ya keşkinç kol alamsız. Degen dek bir telefonunuz bulsa otur koysanız. Tursun Can Ustam'a evet bir eyle uçuyorunuz ne? Andan Tursun Can Ustam'da bağ olsa şerini alasız. Bu musa siz yardım kılıp bir ayarını tepiş bir e. Cuma? Bu kalıcamda uçuyordu da Şavuşmur taraftaki yollamış onun da aravandaydı cuma. Adil kiyimleri.
1: 2021'nin ki cili dikhaudun bir suvakken Ali Nusuksi. Bu maşınla mevet ve tıkçı mı mısın?
0: Adil kiyimleri.
2: Yaşımır yaşasınlar. Kaskadır
1: yolu size.
2: Kaskadır dağdağını aldığın üç parkın soğuk treni aldık ya. Yollar alan.
1: Daha sonra bağlı bu maşınla bak ya. Şu maşınla bak. Karayla. Tursun Can.
3: 2018'in ki şöpülen kronizatı 15 bin kredi 20 bin kadar abone. Şimdi o zaman dağın neyden dersin mesela bazarda satıp 30 bin kadar atrapıda.
1: 30 bin kadar atrapıda he? Makul. Buldu.
0: O da olsa.
1: Abdurrahman. Abdurrahman.
4: Buraya ziyaretine dön. Buraya kaç çapatlıksa yaşınızla ya. O sizden size bir tane bastır. Ona hayırlı olsun. Borcu yıl kevri. Ya neyli olsan yüksün sana oturun. Ağzılma şu şimdi görüntü arkalık. Kayfacının kezde umarın. Son yıl yıldırız geldim yollarıma.
1: Makul. Hani Bekir Efendi'nin numara uçuruyor ki.
3: Yol karımı sayıyla çocuğu görüktün mü? Gahı görüktü çeşitli arabanı.
1: Çocuğu yılı görüktün, gahı görüktü ya.
2: Ya şımarı yaşasınlar, kaskarı yolu
1: Bayağı mı anlatıp yaptık ha? Onda olsa yanılıp mağabey yan maşallahın uçuru bir karaylı.
0: Karaylı.
5: Ay o diken ben de çilikçen kağlı olmanın sumbatçıya denge bu.
1: Bu dek denge başta denge yapma.
0: Pomzek denge yapma. Pomzek denge yapma. Pomzek denge yapma. Pomzek denge yapma. O başka yer işletmen cümle bir kağı ürket misin siz ne?
1: Birer yüz dal koyu vatı.
0: Vay,
1: bunu hazırlık iş değerliğini kımıgan bolsanız baldı baldı kılın ha?
0: Ay, onda uğrunu...
1: Onda yok.
0: Onda uğrunu biz hazırımızını bekitip verdiyseniz bekitip yiyemeyemeyiz. Ne var demdi siz bile hem karılışıp ya ki olmasa aşında bir uğrunları bağ dostlar bop kalsa.
1: Anladım bunu.
0: Bir koyu soluğu da kotaları bağ, şunda bir anlıkçılar bop kalsa siz bile bir alakalışsın bu musa.
1: Yüz koyu atı da bu.
0: Siz bile andın alakalışıp birlikte bir taraf kısaklar buldu.
1: Yaşo.
0: Hazır uyuşurcan bile işkimizin...
1: Onu küçümüz
0: etmeye. Hazırca onu tip verdiyseniz. Şuan radyo arkalık dostlarına yardım bilen. Neyim kıpersek buldu. Şunu?
1: Ma 2015'nin ki maylık karoladım bir sıvak ya 200 mon mu yaptı? Hı hı. Yaptı? Maşını kaç pul etrafılığı yaraydı o depegen basın aldı. Dursun canım evet evet. Nasıl senin maç, neçin maşını bağlı yaptı ki?
0: Anlayın.
5: Ama 2021'nin ki cili dekodatta maşından bazar basıp basa 25 bin kadar.
1: 25
5: bin. 2017'nin 77 dekodatta maşından bazar basıp basa 40'tan 45 bin kadar.
1: 40'tan 45 kişi he?
5: 2018'in ki sözlerden kurulatta 15 bin kadar 20 bin kadar.
1: Makul buldu.
0: Makul makul buldu.
1: Yerken seyahat yolları şunda aman ki hadi gel uçurun badam taksiye verip to.
0: Akıl buldu rahmet.
1: For you demdi bunun dedi o mağlucumuz.
0: Yaşın
1: riyasetçiler ben koşumça taksici izdavat kantem dedi taksi haydi dedi. Hapı bombay bir yetküzüp koygan bosanla bulam da alakalış telefon numaram 18-997-95-74-74 Amalba Ündedar'a kaçılıp paranlaşkan bosa silahı belki rahmet dedim. Abi Ürümçü'den taksi şoförüz dedik ya. Taksi ayrıyma dedi anlıkta olsa. 18-997-95-74-74 diken numaralı alakla sana bulduk yani.
0: Makul. Anlama 2016'nın yagırdan birisi bak ya cümü. Manama bir bağla pegen bosa dedi.
1: San Fango Şimal yolları 12. oturgumağa yönüşte yollar avanken karşı yönüşte maşallah sel köpürek durdu. Diga uçurunu ildan edip abi.
0: Gözünge yolları avan diga uçurunu Bekir efendim eve atıp da cümü sizgimi köpürek mertli.
1: Mao Turpan'dan Ürümçik mangan, Toksun'dan Ürümçik mangan. Mao yol bilekleri katlaşacak koyu akvallarını depsilen. Yük aptı mobilleri uçur karanlığı. Yük aptı mobilleri, sandıklıkı yük aptı mobilleri. Elik çal şekillik elik aile avtomobilleri demdik. Şu kıldaki avtomobillerin nispeten katlaşacak uygun alet bakken. Sebebi boran. Alaydı bek mühim işimiz olmasa mangmayı turaylı. Meyleme Turpan'da mı Ürümçik mangalla olsun ya ki Ürümçik'in Turpan'a mangalla olsun. Elikin aile avtomobilleri mansıp oldu ki elikin boran sel küçükken.
0: Turpan'dan boran deydi he.
1: Şu bölekte hazır menvatkan anlaşılığa olsun mu yolu çürünün begeş mansanlığa buldu kolaylık olsa he.
0: Anne 2020 yılınki tok may aralaş havayından bir sabahke. Muşunu mu bir bahala pese deydi. Tursun can ustam evet koyaylık hadi.
1: Davan gazkanda ücret yok ki endi gavçun Bekir efendi mevertip deyli ki infinity digen Nissan'ınki ali nakşu ha Nissan'ınki ali derece kaptım oğlu şu.
0: Ben de 2026'da 2. ayındaki model vaydın bir sabahıydı. Neç bulla bu su bulla deydi. 2026'da 2. ayının. Evet koyduk onu necumu. Şu bir bağlı ve sonu.
1: Bağlı şıkkımın 23'ün ki şu ayı epoverdin bir suvakken. Manın bir bağlı peken bostaydı.
0: Hınan doludun Çıdaven şarkı koçisi. Garip şarkı yönüştü mü aptı mobilla köp dostu şüpaken. İtibak yoldan dondalayan garibi koçisi. Canop şimal yönüştü mü? Dostluş bakken cümle ama yolu çorulardan bir paylanıp kagaysla dostlar.
1: Tursunca ana vatkan bosunuz ama NX8 Nissan'ın kiço. Muş yaptım mobil kanıgarak çıkıdı bir depegen bostaydı. Siz akşam sınav
5: bakın. 22 koyun tutma yerleştirdi. Mecnun bazar basıp kalsar 115 bin katı rabına.
1: 115 mi?
5: 22 modül aydıptı. Mecnun bazar basıp kalsar 230 bin katı rabına. 22 koyun tutma yerleştirdi. Mecnun bazar basıp kalsar 115 bin katı rabına. 2022 modül aydıptı. Mecnun bazar basıp kalsar 230 bin katı rabına. 2016 yağır dıptı. Mecnun bazar basıp kalsar 55 bin katı rabına. 2023'teki şeyi epoverdette maşından bazar basıp kalsa 80 bin köyün 85 bin kadar.
1: 80'den 85 kişi olduk ya 23'ninki epover
0: ha. Anne 2025 12. ayını geçende Langdon zıdın kutmuşunu bir bağlap bese. Oranın kaç kadar dedi ama yaptım o bunu necuma.
1: Sanfangı otur yollar koşlanıya diyorlar ravanken. Dige uçurdum da uçur valdok. Boldu rahmet. Hazırlığın özü de yine uçurlarını yanıp durup alsak.
0: Altın kümüş yolda Mihua koçisi Şimal Canıp yolunu işte yaptım o bunu köp. Lekin dostluş yok. Dige uçurdum da uçur valdok. Andan Beijing otur yoldan Hong Kong Shan yolu ya. Garip şarık yolunu işte yaptım o bunu köpken. Lekin belki dostluş yokken. Şükürladım mı bir paydınıp kıyılınla.
1: Şükürme 18'na çiçeğinden bir sıvak ya. Seplemelerin hamısını depte. İlgar seplemelik yani.
0: Aşım yani bir abdumobilini mi depte ki ama o. Eyen yiyme?
1: Kaysi?
0: 2022'ninki.
1: Eyen yiyme? 2022'ninki.
0: Ama şunu bir bağlap beygen bulsa Tursuncan ustam deydi.
1: Arzugül Hanım mı avazık yaktı ona bakalı?
6: Salam 174. Benim 2012 Honda Siyahı 127 manlı mangan. Bunun baza bahsettiği Honda Siyahı 2012'ninki.
1: 2012'ninki Siyahı 127 manlı mangan neç bul oldu dedi.
0: Evet.
5: 2018'den sizin dörtte maşından baza bahsettiği kasa 60'dan 65 bin katı yapıldı. 2015'inki Langdon'da maşından baza bahsettiği 20-25 bin katı yapıldı.
1: Buldu.
0: Nakıl buldu. Ondan sonra yeni bir optimobil bakıya 2000... Bu kançıncılıkını, kançıncılık geldiğinde diyemezsiniz o Dongfang 518, 1.8 motor, 7 kişilik pul, bu muvaffak bulsa kançı... Bunu yılsanın diyemezsiniz değil mi? Bunu yılsanın diyemezsiniz sel bağlaş, tesok kalan mı ki?
1: Bulak peşi koçisi, koş yolun işte maşallah be köp, diye avuçlarını şükürene verip de o.
0: Bana ek belkem gongu yazır bu koçisi.
7: Kırgan turpandılı şu fizyalları takı tuttu, bana ne, bana mangoz gongu yemedi, bana miye takak.
1: Katnaş takı yoktu kalet ki hazır turpandı ne?
0: Turpandan mı ürümüş tarafken?
1: Evet. Bu oldu.
0: Rahmetçi mi?
1: Yeni 28'de maşından kayıtma kıldığım. Nijat malum bir de bakan bazı.
0: Şuna ona eşkimin 12'ndeki tidadın bir sıvakya zıdondan. Muşunu mu bir bağla peygen bu? Tursun Cavuz dağım deydi. Anı bayık aptım o bunu sel toluklap evet deydin ama o Dongfeng 580'ni. Hangi yılın? Ondan 2019 10. ayındaki Honda Feydo maşına zavut sır 50 mağını mağdı maşın orını kaşkaydı. Bu şunu bir bağlap bəgən bulsa neydi şimfu ha?
1: Makul. Boldu makul.
0: Bunu mu evet bir eyle bana bağlap bəsun ha?
1: Doğrusu mən yolu çoruk bir kargaştıray Soşengül.
0: Ondan 2019 ayındaki hazır evet etdik ha? Honda Feydo maşına zavut sır. Şunu mu bir bağlap bəgən bulsa deydi. Evet evet doğ. Ekberkan mazırma yolunun içilişini saklap durdum. Boran tuh. Yeterlik oldu boran. Hem de içilisi masak olmamdı. Ulaq bir koçisi koşuyun işte maşallah bek köp. Digen uçurunumu tapışırıp aldık cümle. Rahmet. Ben Turpan'dan anlavadım ben. Boran yeni küşkige. Yeni boran ba. Dep ma o Turpan'daki Ömer Can mı şuna uçur yollaptı. Tursuncan Usta'dan bağlap optik hem aldık Abdumobil'dan bir alın.
1: Anlayın anlayın.
5: 2019'daki Honda Fizodat'ta Majman Bazar'da sopasa 40 bin közden 45 bin kat aldı. 2012'da Nissan Tidar'da Majman Bazar'da sopasa 15 bin 20 kat aldı. 2012'daki Siyahri 127 bin mandatta Majman Bazar'da sopasa 35 bin 40 bin kat aldı. 2018'da Sizin'de Majman Bazar'da sopasa 60 bin 65 bin kat aldı.
0: Makul buldu. Hotan şehrine aerodrom yolları şunun da aravan deydi. Andın yan bir
1: anlamı. Ağo tuyuk taraftakiler olsa koyan sendikiler. Koyan sendin aşu buyluk körük var o. Buyluk körük. Bicaça. Aşu arkalık liyengen korkas yokursak taşı olu gazı çıkılıp oldu ki. Deken boran bakıya dikkat etmiyorlar. Boran bakı üstükken.
0: 2024'ninki Nissan Shuangyi Zidonghoz Setilo'da 31 mangını mangan deyip muş maşını satıdık ya. Aldın gül kim o Nissan Shuangyi boz alman? Mekit'in Emercan o deyim hem. Şimdi Nissan Shuangyi izlep yügentiniz. 2024'nin bir sıvakya 31 mangı kilometre mangan. Anlavatkan bulsunuz. Navadı kalsınız. Ma telefon numara 181-309-11-443. 181-309-11-443. Muş numara bile alakalışıp kadar bir deyişip baksanız bu olurduk yani. 2010 yılının 2007 kişilik tuvançan yok, çoğuz orunduk tokluk emez. Adetki nuskusu kallan dağını ki.
1: Kaç pul oldu dedi? 2018 üçüncü ayının ki Bavucu'nun ki 730'dan birisi var ki. Bazar bazı kaç pul etrafı da buldu? 7 kişilik abdumatik otluk nuskusu dedi. Mergen. Mergen.

0: Selam Rana, yaklaşık Cunsay gibi ama Cunsay olur mu? Raban ki, ama şu Ermenler programı için de bir program açtım bu da. Hoş olacağı reyatı
1: çıkalım. Yok. Ben ondak. Malçarılarla bizi yürüyün. Kımayım.
2: Onun neymiş?
1: 2012 Camry 2.5 Peylan. Neç pul buldu dedi. 2012'nin Camry'den bir su varken.
2: Şuna ola siz katnışıp baş sözlep gitken bolsanız kaptarlarınız ne ya? Siz gelen bu
1: yolu. Nedin ne yol itikke? Turpan'dan Ürümçü'ye. Turpan şehir içinde Ürümçü'ye mangan dikağı körük. Nimbago şofizden. Uyaya katnaşacak uyup da. Lekin hem de. Yırgara kosma koyan sen etrafı kılığa okuyup kalsa. Koyan sen dikine buyluk. Buyluk tarafından yeni çıkıl buldu ki. Yukursa taş olga. Mandak ki. Şunu körüp edik şu.
2: Cula sol sarayından aldıydı. Baza karap manganda maşınlar bekliyor. Karşı taraf yollar ravan kendine uçurunu gengo balan eve atıp da. Cuma andın 2013'nin mi kemri 2.5 peylan neç buludu dep mi sorabdı?
1: 2021'nin ki Kia'nin ki X1 neç bul etrafı da buldu dep Roşengül. Bunu sorganken bunu mu bir yola bireyle.
2: Makul evet evet. Cuma.
1: Andın
2: mı? Mağo daptım o bulurunla bahalanmay kagan bu sayı ağlayanmay kagan bu sanla kaytı yollu sanla bunu.
1: Kaytı yollu sanla.
2: Şunu olan Mekit'ten Emercan ben anlavattım ben deydik. Evet bir yerim dokanda kapayı kaptım o bulunu sen şu an yeni.
0: Yok ben yani, işkin doktorhanın şeyinde. İşkin doktorhanın aldığı ayı gibi kutlaştı etken maşin etimi pek köpçüm o sayı. Bak üçüncü görüp ile. Artık şunu hanımdan da pek çalışmada çıkan maşinler işkin doktorhan ayrımızda mayolu toplar.
1: Çok
0: güzel 2018'den çizim yaptı maşından bazar basıp kalsa 60-65 milyon katı yaptı. 2015'deki Langon yaptı maşından bazar basıp 20-25 milyon katı yaptı.
1: He buldu. Makul.
2: Makul makul. 2018 Donfun.
1: Mavo Tidani'ki kayıt bir bağlap egen
2: bozuk geledi. Kısı bakken manımı evet koyduk cümle Tursun Cansu'dan bir bağlap etsin sen. Onda Ruşen Gül'ünkini evet pediğinizde 2021.
1: Yok ben uçtan koyup evet mi gel?
2: Evet mi dağız mı?
0: 2018 için Bavuz'un 734'te maşından bazarlar toparsa 30 bin katı abla.
1: Aa kendin kayıt evet gelenin bir bağlı.
0: 2021 için Kitabı'da maşından bazarlar toparsa 40 bin katı abla. 2018 için Çamur'a 3.5 peylandırsa maşından bazarlar toparsa 35 bin katı abla. 2017'deki Zonfon 580, 48 motorlarda maşından bazar basıp kalsa 15-20 katı yaptı. 2017'deki Hollanda 70'e kara, sonluk yoktaşta maşından bazar basıp kalsa 40-45 katı yaptı. 2017'deki Nissan Tiradat'ta maşından bazar basıp kalsa 15-20 katı yaptı. 2021'deki Kitabı'da maşından bazar basıp kalsa 40 katı yaptı.
1: Makul.
2: Mesela 2018 Dongfeng Yingyi X5 Zhongpei aşını bir bağlı versiyonuza adımı eve atıp koyduk cümü.
1: Ma Kaşkar'ın ağın taksi yaydaş kasıpkarlık salay etkin ilişkisinde Ürümçü'de almıştırgılı bulamdığan da oranı bilsanlı da pegen bu sanlı alıp diken. Kaşkar'ın ki ilişkisinde Ürümçü'de almıştırgılı bulamda.
2: Kendi normal halet değil bankıdı.
1: Bankıdı bir
2: cerek de. Almaştırıp kıl buludu normal halet.
1: Hatta torar tordu mu almaştırıp bir cerek buludu.
2: Güncan tonma ilk aparkılık.
1: Almıştırılıp oldu diyen.
2: Aş app ne mesela evet koyuyor.
1: Bir kırıp meşhurluk pekan. Abam mısa ama taksi şoför dostlar depesin.
2: Ha.
1: Öze Kaşkar'ın ağın kesip yalı salay etken hiç kişiye vakti uçup kaptı. Ama Ürümçü'de almıştırılmasam demek istiyken. 2025'nin ki saptokluk bir adı Çimplas. Neçpullah ağıl oldu deydi. 2025'nin ki bu uçurunu mu otursun canı buraya yolla bir eyle ya. Bu soğudunu kullanmayı durumuz. En ilgar nusuksuz gene Muş'unu bir bağlayıp begen bosa deydi. 2020'nin ki 2020'nin nusuksuz gene Külp olunuz mu? 2020'nin ki Civic gene Azırak kilişemeye turup kaldık bağısını bil vağın bosa deydi.
2: Vakıl.
1: Çatak kep gene bazı kepten büyüdüp düşmemeydi ki. Tenişlik cenab yolları yollar ravanken boran çıkmadı yolla itek düse turup bana bardak Allah. Acıklıp getirdi sadece bre. Şıkılıp da. Nissan Jinko Ak Zdonkhod 2019-13 ayının ki 30 bre. Hobi şahını almıştırgan. Ak hobi şahını. Kaç plat rapıdı buldu dedi. Bunu siz yola verir misiniz?
2: 2020

0: 25'niki.
1: Ama
0: Yolluvettuk. Ay şimdi 25'niki sap. Bir adi için plastın bir sıvak ya. Anı mı yolluvettuk?
1: Anda
0: Ay
1: Abdurrahim kam
0: cinkoniki.
1: çoros.
2: Bakın da daha nasıl kaldı. Şahay canı oluyor diye. Ben son yolluyordum. Ben don yolluyordum. Karak maldım yollarım.
1: Buldu. Kaşkar dağın taksi edeş kaşkarlık salayet kinişkisine örümcüde almıştırı olup bombaydı. Dep ablet taksi. İyi nıklam dep. Kaşkar da almıştırı siz derece mi? Yopurgu'da hava uçuk. Biz mi etiz yerine işlerini kıkaç. Anlavat emez. İşinle ağızın Yusuf canım siz cuma. Amay, çarçımay, tamaklı vakti yap. Damcık çaylarını vakti iş yap. Klasle.
0: Dan niyet diyen.
1: Damcıkçı.
0: Don deple anlattım ya bu damcık çaylarını içip diyorsanız bir çaylarını mı dansı alladığında da.
1: Korul da cuhunu kucu yap damcık tep koydu çoğunu.
0: Bir kadın aç etizden usul içirgan çayın damcık çayı da olamış lan.
1: Yok o digine o mesela ya çüşük yemez ya eti yerlik yemez.
0: Yani müdün yıllık cücem kızıkken deyme yıllık. Sözün cücem atı bağırı da aldı.
1: Atı bağırı deydi atı bağırı üzüm deydi. Atı bağırı üzüm deydi onu cücem dedim üzüm. Üzüme aslında. Üzüm dedim üzüm ak üzüm.
0: Korluk verip atı bağırı üzüm yemişlerdiyse İmdeydi kandı deyip oyunup durup gitme Allah sözün cücemini Üzümünü ya şimdi deyip ki
1: Karı üzüm, ak üzüm Üzüm mü deydi? Atı bağırı üzüm deyip aşağıda deydi Deydi o da he?
0: He?
1: Aşağıda deydi o
0: da deydi ki Ben şimdi de dedim bu
1: Eylem kıp silahımı yaman kızık ya kısıl sıkıl sıkıl sıkıl Cevlan
2: Veriyoruz yetkirisi çözülmüş Dizgen Konya'yı ne yapardı Şizden tepkiçiklerden Allah başına işler aldı sen
1: Buldu makli
0: Makul buldu
1: Tursunca bağlayla
0: Au aptımı bulla
1: Yıkılık etti mi Ege bak
0: Yıkılık etti ya Şimdi bir bağlı vesel sandın evet gibi bulduğun bir şifade
1: Aksu'nun asmin bek rehansız bir gün Digen Ezra bulutluk mu?
0: Hava bulutluk bir kıl Sel toparlaş turu gitip de Nurali ya
1: Aksu'nun ki hava rayı ahvalı karısı karan Aksu'da bir gün hava bulutluk Temperatura 16'dan 31 celsiye girazıkça Temperatura hali yokur ki 31 celsiye girazıkça Yokur ki Tosunca ne?
2: Şuma 19 için insan cinkarası makinen bazar basıp kalsa karısından 45 mitredir abi Şuna 20'nin sivilgatı makinen bazar basıp kalsa 60'ından 65 mitredir abi Şuna 25'nin diyacı çıntılar sat toksatı makinen bazar basıp kalsa 55'ten 60 mitredir abi Şuna 18'in ise donfon çabeltatı makinen bazar basıp kalsa 15 mitredir abi Şuna 13'in ise insan tiradatı makinen bazar basıp kalsa 15'ten 20 mitredir abi
1: He buldu
0: Akıllı Badam taksiyle uçuyor arkadaşlar yerken hava rayı bek güzel. Lerzan şamal şundak yakışlık bir gün dep şimdi dep duydun mu? Yerken hava yakışık ya.
2: Şuna orta kuzeyde insan cinkarası makinen bazar basıp kalsa karısından 45 metre edilebilir.
0: Makul oldu.
1: Onlar vatkın onlar 174 katma senet radyosunun.
0: Benim Abdumobil'in programısı.
1: Programımızda Xotan şehri Qarqashyo'li 55 numaralı yerleşken bereket açlık mayzavut alayı talep kılgan.
0: Ürüm şehri Çinhua Canobu yolu yerleşken şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası mı alayı da talep kılgan.
1: Ürüm şehri Tiyanşar rayonu Xalqyo'li 55 numaralı yerleşken Cinkan Cunyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü mü alayı talep kılgan.
0: Programımız yine orman kuvvet talqalarını işlep çıkan orman yemeklik çekilik şirketi mi alayı da talep kılgan.
1: Daha olsa bir minut elanlayla.
0: Şunda kılayla.
3: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip tiyayı akıl ekranı kesbini becerip turumuz sütümüzde östürüm.
4: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını berip, Tiyanyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
5: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tiyanşan rastisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tiyanşan rastisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycai çekilişe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Babir pausen sorap kelip
1: Mangava
0: dep. Oşta koltuğa kalsam mı
2: kan? Oşun oğla oylan mı sağlar onun için ayrılıp olan maçlar o kazanacağını açacağını?
0: Vay oğla.
2: He?
0: Çoğla diyor. Ama dağıl tükeydi bu dağılım aslanlı burası dağılı ya bu diyor.
2: Okşaş okşaş hemiz okşaş depla değil mi?
0: Oşta depla. Oşta depla oyun buldu bir demdil uçuyor.
2: Ay okşaş o köysanlar mı okşaş koca okşaş öy uyay kırsanlar mı şu dep.
0: Bu da aşı.
2: Aşı natural dike bazı de şu.
0: Bu da aşı atar olsa çıkmam hemen. Karım yok.
2: Mehsus aşına satıp parası değil.
3: İnsan sizin istiklilik katta maşına mazarlarda kalsa 40'tan 45 bin katı alır.
2: Makul.
3: Şuna 12 kallamda akranlık en alet mutlu katta maşına mazarlarda kalsa 20 bin katı 25 bin katı alır. Şuna 12 konuda sivik katta maşına mazarlarda kalsa 25 bin 30 bin katı
0: 25 bin 30 bin
3: katı alır. Şuna 22 dağın sultan katta maşına mazarlarda kalsa 65 bin 70 bin katı alır.
0: 65 bin 70 kişi buldu. Beylik çabdırınca bu yoğun bir yerip tükensen ben bir yerip bakmağın. Bu da basınız bulu da bak. Maktanık da kimi ömez hem de. 2013'ninki 9. yılda sivik kol kod kanç bulgalla dedi. Bunu bir yola bireyli.
2: Yola bireyli ya.
0: Kilinga Roşengül'e de bu da 6. yılda toy kılım hemen. Yaşı oynayıp getirse toyu mu katlaşıp gitten kılcıda. 6. yılda toy kılımı de.
2: 6. ayının 6. günü?
0: Toy kıldık yine.
2: Vay yakışı yoktu. Mübarek olsun toyunuzga.
0: Varan çurun kumay. Toy kılasıyla cima imtihan verdi valla.
2: Doğru ha.
0: He.
2: Ali Mektep imtihan bir yeridir az.
0: Şu.
3: Şuna onun için ki kolkot sevip tokluya olarak yaptı. Majinan bazarla satmak 15'te 20 bin kadar aldı.
0: Ma işte bu 13'ninki sivik 15'te 20 bin kadar. Muşu baha da ayırsa da bulduk ya cima. Yüzlağa bağında ot arvısıga çıkıp
2: mansa pek güzel hey de.
0: Şu emez mi?
2: Şu güzelliğin eskılay deptik ya Şurcan'a. Öydükleri eski uzmaptı çoğunlar. Hmm. Çoğunlar onu ancak ehmiyeti yok deyip kuraydı çoğu bazı işlerini. Vay nimpatisi. Onun kosak doymaydı aşka. O oynayıp nimke yaptı. Bu haroğu çıkımda. Ben ağa nimpatisi deyip
0: çoğu.
2: Onun okşulup iki tanesi. Lağmaya yeğliydi işler bu hem de. Şu. Oylaydı hem de.
0: Ya hazır. Manç kilo göçküsünü durup hesaplaydı.
2: Göçküsünü durup mu?
0: Manç kilo göç geldi deyip.
2: Hmm.
0: Manımında kan pulga manç kilo göç geldi.
2: Ha. Vay o 2 kilo göğsünün pulu bu bahçeye girip nemini görmez o gül bizden oyldun ba deyip çö.
0: Açtak deydi. Sen oydu nemi bile hesaplaydın mesela bir nesinin bahasını. He? He?
2: Nemi bile hesaplaydın.
0: Lağmen bile hesaplaydık ya ne? Kırdıkın az kalan da lağmenin bahası bile ne? Ya çokum hesaplaydı. Çokum hesaplaydı bir nemi sundurup hesaplaydı.
2: Çokum bizden oydukilem göğsünün demdiki deymen o.
0: Manç kilo göç geldi deyip mi şu? Bizden oydu
2: asasen. Aşkına deydiğen deklam bu.
0: Manç kilo göç geldiğen. Ooo ne çıpıl ki bu. 200 ne çıkıyoruz. 4 kilo göç geldi ey. Dep. Açtak. Şıkarak pulup kıyıp kalsın. Manç koy geldi o. Dep.
2: Bir koyunun pulu iken o deydi. Aşkına
0: deydi. 2023'ninki darun pukey. 40 manı mangan. Mışını bir bağla peken basar deydi. 2023'ninki darun pukey.
2: Ay Hüseyin'cem Batık yani 20 minut kekilimiz.
0: 2024 yılında Nissan e-Power neç pulluğa asak bula de. 2024 yılında e-Power bayan bir bağlıgan te bu ne? Bunu mu yolla bireyle ya?
2: Şunu lan mao anlık uçumuz ben yerken de ögüzde oturup kaçan yağmur yağa deyip asman karap oltadım. Hava belki sık deyip bu. Bir anla aksu oturup asman karap oltasanla. Bir anla yerken de oturup asman karap oltasanla.
0: Yakıs kes yağı da olsuz karap oltagan bilen.
2: Onda karap oltamala ögüzü çıkıp asman karap oturup ben de.
0: Şu. Bizden oydu mu? Biz ne oydum o göçüyle hesaplaydı o çoğunluğa dedi şu.
2: He şu, çoğunluğa asasen aşağı
0: hesaplı oldu da. Bir nesne kımmetini göçü hesaplayıp göçü sundur.
3: 2023'te dağın kulçaya yoklarsa pazar bahçe 60'tan 65 bin kadar aldı. 2013'te kolkot sevip tokluya olarak yaptı. Majinan pazar bahçe satmak 15'ten 20 bin kadar aldı. 2017'te Nisan çizim üstüklüyle yaptı. Majinan pazar bahçe satmak 40'tan 45 bin kadar aldı.
0: Sefer.
4: Salam bir yapıp da yol kavrı ama iç baktın mısın? Geçenlikle Maşın bazırıca yolla azası pervanca ama o sizden ağda bir işte akımızda kırakığa o işte akımızın şu şu radyolu koyup mantam çıkanlarını alak anlat bu ya siz kaldı ki yeni çıktı ya hoş kısım diyor lan ben mi cepkalı gidi kandı dokuz balır mı
0: he
4: dokuzluk akımız ki bu hoş kısım
0: he ansırma ya
4: Yani şimdi kilovatına maliki ya.
0: Kilovatına maliki.
2: Aşağıda dedim o Şurcan diye. Mançola kopal gakıldıgan balı bu. Ben de mi kopal gakıldıken o? Dep mi?
0: Ma kızı alım tazımır gomuşken dep. Ne diken de o?

0: Samsung keldi deb Samsung'chi hesaplaydi dedi mesim janikana. Samsung'chi hesaplaydi.
1: Mo'g'ul kerakni chaqiratmi ba deydi jumu Azat efendi.
0: Mo'g'ul kerak bo'lsangiz barka chaqiratmi barka mo'g'ul kerak.
1: Endi bizodi men chaqiratmi ko'rman deysangiz, sen nansandan bir chaqiratmi ba biz bu
0: dalg'an. G'uljidaga g'uljida deydi.
1: G'uljida deydi, ha?
0: Mo'g'ul kerak, men yozroq yiroqanda chaq ber.
1: Ya nansangim kas buldi, yechildi qashu qirg'aylar ba.
0: Ma'qul. Nansang kasin g'uljidan, g'uljiga sayat berib, chaqiratmi ko'rishing, nansang bir kiyitib, ondan keyin g'uljiga qaytsanmi. Şunca ola kulcudun densen kirip çakıratım kirip gitem de oy. İşki mon 13, 12. ayının ki 5 kişilik halinde 130 manı mangan, işki mon 21. yılı koygan kanunluk gaz var.
1: Bizden, ben yeken durup anlattım, bizden adette yapmış oltungu sundurdu deydim. Mon 20 oltun kileyken ne yapmış, kadar oltungu sundurdu deyip şimdi deydi.
0: O yok, yeken. Oltungu sundu da sundurup oğlumaydı o kıymet olsa. Mesela ne, şuna mı ya? Mesela bir 50 koyluk tamaktan birini altın sundurup hesaplasan, nöl bütün mü 10 mandı mancı dep hesaplamdı o nerede? Mancı gram dep.
1: Başın daha oldu da.
0: He.
1: E ola 50-60 koyu bu kasa, sen hesaplamak da sen de 50-60 koyu diye bir hata altın iki malıkı şogun feysi oldu.
0: Şu, onu.
1: Şakı.
0: Altın hazır diye hesaplamak da.
1: Lekin üç hanlık sana düşüptü altıncı mı?
0: Açtan bir ki?
1: He, bir gün daha altın yapıp kalsanız üç hanlık sana düşüptü.
0: Ömer amayım ya.
1: Şunu ulan.
2: Ya Röşengül adam çavar size. Örümcü çoğumula amca tuğula. İmkan mı ürünçlerim o sakatlarımın efendim ya? Ha gözünün de atma, en kısa gülüş yerlik barayı da atma. Ancak o adet sakatlarına yok, bağlayma.
1: Ulcu da Moğol kireydi bakken şey, adetik şakıratma deyip, nensendik şakıratma yaratmayı sizden ha? Biz yılda üç kettim çıkıp körkülümüz ona şakıratma ne?
0: Ma Ulcu da deydi o, köndelende şakıratma ba, yine kensaydı mı şakıratma ba?
1: Açık aşın ya, kürüp mansun deyip.
0: Nazife uçur yollap tutma.
1: Alım şan yuvan bir baş. Hemen kürküyle ha şundan bir şakrat mı sıra gitip size.
0: Şıbaca hu yollur yollar aman ke diye uçur ne. Abdullah evet. Siz ne şakrat mı değil mi?
1: Şakrat mı sıra gitip.
0: Şakrat mı sıra gitip siz deydim sizin cuma.
3: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızlı mı alay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Heyka işimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysınız.

0: bekitiladı. Kiçik kaşılla mesela sürat özgert sandığı meyye, may yemleş, senzor, yake, kilapan gavdısına adli, tazdaş katarlıklarındaki net 100 yuandan 3000 yuan geçip oluşu mümkün. Eğer hem de sürat özgert sandığını çoğup, sürkülüş yapraktısı, elektromagnet kilapanı, suyukluk küçüğe, moment özgert küçüğe katarlıklarını rımıt kılıç doğru kese, bazı tahminen 3000 yuandan 8000 yuan geçip oluşu. Eğer işki kısımdaki çıkacak, o kazan iğir derecede buzulsa ya ki umumi cihetten çok rımıt kılınsa adetki aile avtomobillerinin rımıt hakkı 8000 yuan'dan 15000 yuan geçe bulur. 8 kutluk IT avtomatik kutluk sürat özgürtü sandığı, 9 kutluk IT avtomatik kutluk sürat özgürtü sandığı sebepten gelen eşyemetlik avtomobillerinin ki rımıt hakkı tekim yokur buludu. Esildeki zavutninkini almıştırıp kayıp kalsam da 20000 yuan'dan iş bir daha akvallah mı buludu ki ne? Baştak ki. Ma bağlı tutup da bulamayacakken. Moligir'in oranı, Moligir'in örümçülük oranı, aa nimide? Nimide?
1: Şiyunun kendindeki çok bir remont halı var. Korova var, şiyedim var. Aşın açıda birisi var. Yeni birisi, Çandau Güllük'ü de.
0: Çandau Güllük'ü, uyuyadım var.
1: Çen Tanjan yol yolları alandaydı şirali.
0: Belek yedim şu yolları alatkan basınız 13-59-75-75.
1: Aşın mı telefon kısınız buldu?
0: Telefon kısınız buldu.
1: Nilkiniki Armuçan diyen bir yerde şakırat mı ba?
0: Ormuça?
1: Şikirsige, mansa utarapladı mı, çakıratmalı ba, vay gulcığı kesme, çakıratma digen kademde bir edip mi?
0: Nelikadı mı, Ormuçan?
1: Ormuçan deydi, siz bir bakı mı?
0: Ya, tol bekçik, ana ketken gep boğandık ki, Ormuçan, Ormuçan deyip, değil mi? Kapla avçuruz.
2: Hoşçakalın, şengilme, lanko, mozidin, lanko, canlı, fotkeçiler,
1: vansin. Hmm, ben kıldı, rahmetsiz gecim. Üçcak kırakeş, kaçkaya göç pifası da, aşkanlılık takıtı bulduk bana. Göç digerlerini aşı, pifadın hem aşkanlılık takıtı bırakır.
0: Deydi.
1: Göç mukamini.
3: Ozuda yol kayalı. Yarıp azat böyle. Sonsuz yolu yazdın. Erbaydan yolu yazdı. Hareketlerine yıllar var.
1: Hmm. Nanku garibi yol koşu yolun işte. Ravan kendine uçur. Ne? Bekletmen eve atıp duyucu mu? Rahmetsizge.
0: Mal.
1: Hazır mal. İşte bak yolu. Dabaza atırıp tıkarıp mangan yolun işte. Maşallah sel köpürek. Karşı yolun işe herhalde buldu. Diye uçurunu mu tapşırdı?
2: Şuma 12. Kalanda 5 kişiyle kişimiz. Gümbür koyan tanımak. Yüzyıl adı. Maşından pazarla sopasa. 45'ten 50 bin kadar yaptım. Şuman 24'ten insan ayıp orada maşından pazarlığa sattı 85 bin kadar yaptım. Şuman 23'ten dağın kutuya yoksa pazarlığa 60'ten 65 bin kadar yaptım.
0: Tursun Can da Arlaş Menler gelip Kemri'yi var mı dedi o?
1: Kemri'yi?
0: Kemri'yi. Var mı? Biz okumayız lan Tursun Can'ı yüzden baksın ne?
1: Evet koyduk şuna kadar.
0: Allah şimdiler gelir kemeriydi. Ne anko garbi yollar koşalın işte yollar avan ki az ya.
1: Makul buldu rahmet.
0: Göçünün kilosu 60 ne çıkıyor ki? 66-67 koymuş. İşte 60 ne çıkıyor ki deme göçünün kilosu. Hazır göç satıkan bir anlıkçımız var. Kene.
1: Abdurim efendim.
0: Abdurim efendim. Aa koy göçünün kilosu ne çıkıyor ki? Kalı göçünün ne çıkıyor ki?
1: Pifa bahadı ütküze ola pifa bahadı.
0: Parça bahası da mı bakacağım? Parça bahası ne çıkıyor ki? Şunu da yapıyorum ha? Ma bir anlatımız.
1: Göçet
0: vatadız. Bağız kancı vatadız hazır dep. Oş, hele kıymetçi mi hazır? 60 net koyayım ki?
1: Kol göçünün kilosu
0: mu?
1: Kol göçü?
0: Kol göçün bunun da bir şey kıymet mi ki ya işte?
1: Bunda kıymet öldü.
0: Kuzuzluk mu ne oldu?
3: Karbayla önüne yazıp, kurtarı yolu yazıp, kendin yolları var.
0: Şıkkılı, biz kallan seti boğandık ki göç öyle başta. Abdullah.
3: Koy göçün bağısı, top 60 kı, parça 65 kı, bir de 60 kı, kapatmanın götürdü.
0: 65 kı iken bana
1: 60 kı iti kubru ne?
0: Elif ne çıkıyor mu boğan vakti
1: var? Başlamam boğan mı? Yok, ne çok ne aldı 60 kı da isim ne, o da yemez mi?
2: Kemri yazıcı yok, tepersen buldu, tepersen buldu.
0: Baya ma o Arlaş Menler gibi Kemri'yi alıma diye anlatıcımız açıyor. 138, 4 tane 9.
1: 0142.
0: He, ahırı 0142. Aşı numarayı telefon kılıp, tepkiri anlatsanız buldu. Gelin otursun canım. Hazır yok geldik ki ben tepkireyi deydi.
1: Ayrı durumda kaysanla ba, dep. Ayrı durumda. Ba, anlıkçılarımız bu süpürge kaysanla, he. Üç red. Maşınlarının ahvali, taksilerinin ahvali, yolcularının çıkış kırış ahvallarından bir uçur bir üretken bu sanlacımı. Dönegün kalı göçündeki liyici digen yerden 80 neç koydun olduk kilosu ne deydi bu?
0: Liyici 80 neç koyduk ya mındak kepke.
1: Kaşkal koy göçünün bahası 68 koy. Kalı göçünün 65 koydun bu lağıtı da deydi cuma
0: 68, 60. Açtak ki anlatımız var sonra anlatımız ya. 68, 65 bu baha bu.
1: Birinci mayı oldu maşallah köpürek digen uçuruna obdu efendim eve atıp da rahmetsizge.
0: Andım ma o M6'ninki hazırkı baza. Hazırkı M6'ninki kıran yenisinden bahsi 99.800'den 132.800'ü geçkendikken itibar var ki bu maşininki. İtibar kandı ki

0: Kaçı? 76.800'den 109.800 geçe. Muçu baha da ayırsa da buldu kendi bu.
1: Kormay Şarkı Kulisi'de koşuyorum işte şunlar alın kendi gel uçurunu. Bekli ben eve atıp duyucum.
0: Aksu'nun 10 sunu ayı işte 67 koy. Koy güçlü parça bahse. Tep yazınca 67
1: koy. Mergen bir koyun eve at. Bağla pekın dep.
0: Mergen mi?
1: Bula etrafı da bulama koy dep. Oha sizin hem de koyunu bağla. Biz optimobil bağla alsak. Koy bağla pekınla dep.
0: Bağalsan bağlı değil mi? Bağlamayın onu da.
1: Bursunca ustan evet koyamadık ya.
0: He. Safı kökken bu. He. İti normalken.
1: He.
0: Bu koydun şu. Bunda karsam.
1: Bahsi bahsi.
0: 26 kilo etrafı da göç çıkıdık ya. 70 koydun hesap olsanız mı?
1: 26 kilo çıkmayı değil.
0: 70 kilo netçe.
1: O bütün alsanız 70 koydun amasız su ne?
0: Şıkılıp. Bu koy ne siz? 1000...
1: 800.
0: 1800 etrafı da alsanız bulduk ya.
1: Hmm.
0: 1800 koy etrafı da. Buldu mu?
1: 2017'deki kisenden bir sabah iken bunun aşını bir bağlayıp bese de.
0: 2017'de ey. Ruşen gör, 2017'de.
1: 2017'de diyen de mi?
0: 7'de diyen de.
1: 2017'deki.
0: 2017'deki kisen.
1: Evet koydum cuma şu bit.
0: Ya yolu kaydım ki ona geket misin de. Nenhu beylu koş yolun işte yollar avan ke diye uçturun oma kız vala evet tuttu. İsmaçtık ki kıvaydın yüken.
1: Oma kız da oma kız vala de.
0: Ya oma kız. Evet, oma kız. Ondan sizin bulmayın ki. Ben bu tünü en çok tarafı verip 2300 koyu. Haa, bıptı.
1: 2300 koyu. Haa, bıptı. 35 kilo. Göç çıkıdık ya deydi cümle. 35 kilo. Ne yaşın çilek ne kıptı?
2: 2700 en ılgarca orunda soksatı. Maçından bazarlarsa pasa 30'dan 35 atrapı.
0: 30'dan 35 min atrapı da. Bu da diken ha.
1: Ako ne çinçilin kendiydi. Şimdi en boşansı bambik edip.
0: Her koydum birini tutup lan bu mergen ben döt.
1: Her koyun göç tatlı oldu dediğiniz gaykeni.
0: Vay bundan mı kıyarın tutam da azer bu.
1: Bak kıyır mı o? Kaç şu
0: an koyun akır gitti onu kıyırıp diken bu.
1: Yakınımdan yürüp yümem.
0: Karama akır gittim tumuşlarından ki.
1: Kaç yaş kırken bu koysuz şey yapıp lan.
0: 6 yaşta yok kıra o. 6 yaş.
1: Oy minin 6 yaş yümeyde koyunu.
0: Gayr sağlık ne? Aşta dep cilik kılmaz.
1: Aşta mı?
0: He. Bu oldu. Onda o senin anlıyorsan iki ofçoru karçak.
1: Hazırcım ağa sucu şarkı koçse koşumçu yolda tosluş bakken. Cuma Yinchuan yoldan Beijing nalılı tarafka şarkı garip yolunuş tosluş bakken. Ondan Cungar koçsinin Hujan Veylu tarafka canıp şimal yolunuştu mu? Tosluş bakken. Şihun garibi yoldan Altay yolu canıp şimal yolunuştu mu? Tosluş bakken.
0: 3 yaş dedi. Koyum 3 yaş olam değil. Koyduk ya 2 yaş, 4 yaş, 6 yaş, 8 yaş oldu. 3 yaş, 5 yaş dedi. Yaş olmaydı. 1 yaş dedi bundan.
1: Koy 6 ayda 1 yaş girem de.
0: 1 yıl 2 yaş girdi çıkılıp.
1: 1 yıl 2 yaş oldu kendisi o.
0: 2 yıl 4 yaş oldu.
1: Mergen siz okumayızken ha? Koy ne bençilik mi?
0: Onda olsa ama o kays bunun başka bağlantıdan almışlarımız.
1: Hem de telefon kısın hem.
0: Telefonla mı kullanılacak?
1: Aşı 13 yok 138 4 tane 9 01 42 bu şunun telefon kısanlar ya ki bir işin koşup optimobilinlerin resimlerine
0: Tursuncan bana maçından bir Tursuncan he
1: Tursuncan ustam bunda sizgim rahmet bugün bana da anlıkçılar için ait yakışı bir mülazimetlerde bulup optimobilini bağlayıp
0: şimdi devamlık mülazimet olan 138 4 tane 9 01 42 diye numarada hem size
1: peşinizde bana anlıkçılarını mı 107 4 tane anlıkçılarını mı ait yakışı kızgın kütü olalız çay kuyup
0: ehval karar hem size

0: ne kandak bilirsiniz?
1: On kaç bir yüz yetti bütün yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Sevimli kalıbıçlar, tordaşlar, yakışıklı dinler mi? Çin kalbimizden çıkan sabib, samimi salamlarımızın sizlere yollaşı bilen birge programımızda başlayınız.
1: Şunlar, hoşçalık ilki de bir hatlar öyü kayıtkaysıla.
0: Şirinlerinin oğuşluk, neticilik buluşunu ümit kılımız.
1: Yol yürüyüş eriyanda yolukkan kandak meseleler bulsa, biz ulan ortaklaşanlar buludu.
0: Biz mi en zor derecede sizler için mülazımat kılımız.
1: Şunlar, programımızda kızgınlık bilen katınışlarını karşılığımız.
0: Reyasayıcı dostlarla Adılcan ablamı tesleğe otuk, salam!
1: Reyasayıcı dostlarla Kunduz Aytur dedin, tesleğe salam!

0: Başkanı radyo aldırdık ki, telefon aldırdık ki, barlık tordaşlarının programımızı katlaşık teklif kılımız. Canlılık uçurlarını buyurup, inkaslarını yeziş arkalık programımızı katlaşık aysla.
1: Şunak dostlarımız, avalkıdakla yol uçurları besanlar buludu. Katlaşık aysa oraydıgan sual, mesleğetler bu sorusanlar buludu. Bizler ortaklaşın halaydıgan, bizi gidip bir işin halaydıgan köyünlük parantiyemle uzakil merhamet. Bizden 5'in numarımız, onun dekin doyun numarımız. Şipin xallarımız hazırda başlayıp sevişim mülazmette Şinjan 1074.
0: Yani merhamet. Hoşçallık kuşçularını verip katlaşık aysla dostlarımız başlayıp gettik. Yollarımızda biz Zemra.

0: Şunda olsa dostlarım uçurları Karapakay Nurgun dostlarımız bana programımız başlayıp la uçurlarını yollaşını başlayıp getip duva bana gül destlerini evet dikenin salamlarını yollap ben bağlanınca yazmış salamlarını gördük ha.
1: Yollap mı? Sayıra Canıp Şimal Mavu Xunsan Tağ çıkış iğizi de maşalı sel köp Adılcan tarap ne? Sürtmüydünüz. Sürttük sürttük.
0: Körlüdü yol kavri Şinkhua yolu Ravankendeydi o ya Peyzullah efendi.
1: Buldu. Bu doğumu karşılamız. Şıkılıp ma köngüllü. Kay zamanlar ki güldürü ya bu şıkılıp. Yılım kurk etmeydikken.
0: Doğru. Ne olsa yine. Şöyle karapakaylı ya. Karaylı. Ustam üçcaklık kirakeş. Nimdeydi o? Bu kasap ustamlığını tatıp öğretip koyupsuz o.
1: Kuşkan eken. Soğudu yakışı demek ki mi ya?
0: Doğru.
1: Turpanda boran hili pek çıkı vardı da hili küçü var. Piyadlarını mı işte istedim.
0: Ma videonu kırağım.
2: Ne boran veri veren çıkı vardı değil.
0: Mane. Ola şene.
1: Hili bek bakken.
0: Oho. Turpanın bezini koymaptı bu boran. Ekberka. Ağınımın lampısını veren kıyıp bu boran dedi. Lampıları işte yutup da. O payet onuşumuş o kadar ki. Yazık kırıp hem de oyunu yasaptık ya lampılına. Yopuklunu yepyip üstü gibi oyununla. Vet vergin çıkıp etken gibi yutup. Bana.
1: Boran sebeplikmiş o yukursat yolunun ürümçüge kiliş liniyesi de. Çek koyu ayıkval bakayım. Şuna. Dostumuz hazırlık seferlerini kaldırıp dursanlar bu kadar ki mi?
0: Mavo hem de bu Turpan'daki dostlarmış, oyl aramlarını şu 5. ayı çıkartkendik ki yazsanlı olam demezler ha? Hem de yazsanlı teyyalık koydu ki. Hoş yine uçurlar şimdi o kara baksak. Adıl Canbalo, Kaşkan'ın avaray, bekler yansız bugün deydi. Bugün asas cihattın Abdanım rayonumuzun arkası çaylarda asas hem Boğran Şamal var ki.
1: Kıl sohba ha? Ma bir dostumuz da Yultuz isimlik dostumuz ken ciddi kan gerekken inisi insiga kaysı hıl kan tipi bolsa bolayırdı deydi. Kan berişni kalaydıgan hem yardım kalaychu dep oylaydıgan oylagan dostumuz bolsa bir alaqlaşqan bolsanglar men beray desanglar ma telefonu vurun evet besek buldu. 133 255 41 862 133 255 41 862 bilen alaqlaşsanglar. Ciddi iken eğer şu kan bir işini kalaydıgan dostlar bolsa bir yardım kılsak.
0: Sizi yaşanan uçuru sayılı cınıpta şımalı ravan sayılının ma otturdaki kızıl gülünü terip gülkent salsak kanda ula. Şu kötürün arroku yemsiz gülka kanmağa sağmağamdı sayıldaki gülka kanmıydı.
1: O gülkent kıldığın güller, o şu mehsus güller, o da mı o deyredigan siz yolun buyduğunu uzak kısınız?
0: Gülkent kıldığın güller mehsus, onu gülkent kısınız, bedeninizi temret çıkartıcı mı? Koyma siz bu otlu köysünüz yedigan, koy kalın mı o siz? Sizin derdinizde sayılık gül mü tikil olman dendi?
1: Şimdi ben, kar yıpırma kısımlık anlıkçılarımız bana aşında cephalık. Bu kök ertiş hizmetlerini kılıp, şunu da çıraylık güllen teri koyu bassa, azara münasetlikler maktıla.
0: Hoş yeni uçurlar dağımlı karayımız ya.
1: Abi bu diyen alı kocumuz.
3: 177 riyasetimiz Adılcan. Bunda da müşahkama hayırlık olsun. Kızgın karşı alınız. Romantik şah şahin şah.
0: Onda demesle, onda demesle.
1: Peki kurbağa

0: Yok yok, oy kınım hata üçünüp kalman da bana da düşündürüşler bacı. Benim derikimini kıgıcam, üzem soraplı kibalım en çoğu şuna yaman, çakkan, tetik, şok, öptan. Ayğım çakkan hanım ben deyim. Sajida hanımını mı karşı alımız? Kine 101.074 payda öptü.
1: 174.000 danlık şok tektir ya. Şimdi bunu alacağım, Zayda kanalı yaşma.
0: Bilen.
1: Şu Cülasalı Sarı'nın aldığı çoğun bazı rapte, kentte hazır. Cülasalı Sarı'nın aldığı çoğun bazı rapte, kentte
0: Yeni bulduk, yakışı. Kaplan.
2: Kadıcı yaşına, kadıcı yaşına maliyon sabırı. Fatih Eşkin Fesli'nin karıştırıcıdan. Emre Hanku'da Cumhuriyan tarafından da mesela bekletin.
0: Oldu. Ümit.
3: Seyyatekine yakışımsına, şöpürdüsüne.
0: Yakışımsız.
3: Mavu hazır olcu tereptü mu? Kan dersek manda mevlan olup aş tereptü manda ilikte bir işte bulutu. Olcu tereptüm bəgin bulamdı.
0: Bu olmaz mı ki? Onun şu Ürümçü'de sizim şu özen kilip bir daha iş. Telefon vurup yıkma bu musa? Siz gaya telefonun burada evet bir eyle. Siz bu telefonun vurup yıkma. Xonsa aylanma taraf yollar ravan, yalnızcan yolları ravan dedi Abudu'nun uçuruyor. Kelgüsüm için.
4: Gazeteler yaptığımı yolu sürü birey Ürümçü için yapılacak taş yolunun çocuğundan Ulanbaya karıp mağa yol bölgede Çocuğun çıkan bir hızda Kırma şimdiden ırık nimişim katışı Şampiyon bile yani kırma sömerdi çıkıp kapı Sotrat sen tepki yolda Maşırına aydan kaçırıp gözle Mavatışa katarlı bir kapı bir münasebet Onun altı ilgat kapıcağlarmış yine
0: Buldu Buldu Kulunuz eğer bir kavası bir yazmıcı Biz güçür kaldırıp koyun ha Şu inek oranının isminde
5: Dostlar yine uçurlar karabasak doyundaki dostumuz ne dedi çıkken arayalım dedi o.
0: Siz hizmettaş.
5: Siz beni kıyır kuru atamsız, alçamsız, yaş kuru atamsız. Çıksın bir şey çok o, beni ıktana. Bak onu zedem ya yaş, ya men kıyırı.

0: Шида чаадан халык жолу гычы болган арлыкты машиналар көп карыштырып раван дейт да, шүкүрөнүн учурай.
1: Байынгулу жолдору, Сфенда шөө жолдору, Кундуза эде мехирлик сөзлүк жык. Мен кепенди бу?
0: Учурлар алды кени болуп калды.
1: Сажидан мун айт жакшы бечиңилди эбетип бизге зиятны ипадлап тур рахмат.
0: Сави сиңилерлан унутканмагансыңар, мендин салам дейди ой, Савини унутмайбыз.
1: Хоңсен айланмысы жолла Раванке Яңызжан жолурум Раван дейди Абду.
0: Тамхас тортлары.
2: Хан тусун түркемизде бача. Кепчиде бири бер чапмантылык болуп калган кимде талмак кеткенден дагы
0: Буда бир баксаңыз удулке кылабы мисалы арам жакшы болмаса ашына болуп калган кан бисим өрлөп калса чарчашыбызмы ашы
1: болмайт
0: экен.
1: Шопенхауэрдики достумуз дейди туура булардын ишкиси эр аял бирси эр
0: бирси аял туура. Toğru deyip duruyorsun. Dilara abi, kekiptim. Uçurun sizle okumuşsunuz. Bu kızın uçurunu okuşka.
1: Dilara abi, kekiptim. Demiş ki, kekiğandı bu Dilara abi.
0: Yeni de kıtıkku. Şıkıp siz bir nem kıpıyıkma.
1: Ben beşireyim can kıpı.
0: Daha ben Fukancı'ya geldim. Yola Asasar abi neydi? Abdu Medeni'nin uçuruyu. Şivan sizge bayam 40 kan lazım bulan. Şilanın telefon numarını evet ettik. Siz bir Allah kılış bir kıpıyıkma. Adette bir... Kan belgelik şu bir ispatını köstü demez mi? Şunu karan bir on bop mu kaldığın yeri bağ mı bir alaklaş bir kan?
1: Dilara bağ uçur yollab da Adılcan he. Ben siz yemez lakaylap jüriydiğen he. İşlep şu he, şu ağırıp yetip kaldım yakında bu yan hazırcı öyde he. Üzüm ağırıp yazsam mı ma işkisimi teyya olup bana ağırıp edi. Şunu onlar opça yetiştik öyde. Sizlerin programmalarını anlığaş, apamın kakışını anlığaş, bir tarafın radyo, bir tarafın kakışaş. Müşünde yep getip, yoğunap yattım. Hemiz mağa ağırıp egen, ben kimge ağırayım he? Apısı ağırsa, mağa işkisim ağırıp, deyip, apamın benim beşimini yep, beşim, menemini yep. Müşünde... Gepini anlayıp yattım. Hem radyo doğrusumu anlamayı bu gepini. Bana bu şunda
0: kekıldı.
1: Suyumluk anlayıcılarımız var. Hoddelik bir aile azası da kesilip.
0: Yıkkın körüp deydi bizge.
1: Ancak önce bunda keserlik alametleri deydi kanlar. Suyumluk anlayıcılarımız var. Salamet. Çelik sizge yarba olsun Dilara bacım.
0: Programımızda anlıslam yakışık kötü de bu kız iyi dilim. Ve şu sevdayı bir cigit bak. Ömercan, Ömer ablet. Anlayıp bakılıyor. Minan sözümle anlamışsa anla, meslet göstermişsa anla, bombayı deydim.
2: Hoşuma şimdiden karakterik seçmedim. Şimdi bir evimde 94 yaşında için 10-18 yaş kutu etkinle. Bir şirket sektör tutarken bir maçın kutu etkinle. Erdem var bir kutu etkinle.
0: Yazmıcı izine Ömer ufuk muduk o gipiniz ne Ömer ablet?
1: Oğuti Cumhurşin'in aldı yolla Ravan dedi Mahmut Can taksi.
0: Bala rahmet Yusuf Erman 74.
3: Tamam bir cekket de yolu kremağı Şinyandaşı'nı aldı Halifiyet gönderi Gülşan'la yanına aldı yolla Tavsiyat bir Ravan ki
0: Yine ço
3: Tamam bir cekket de yolu kremağı Ağzın sorusarıyım aldı yolla Fakülüs Ravan ki Nadılka yanı buluşa
0: Buldu.
1: Mahavuşun diye kızık yaptı. Adılcan siz kıyırçı rayemez. Kunduz Ayhan'ım küzeynek takı bakandı ki hiç çok göründü ki diye nimleyin gependi bu. Demek yeni çıkıp yok hep siz esin siz çoğun.
0: Siz çoğun.
1: Esin Kunduz Ay küçük diye bugün Kunduz Ay küzeynek takı bakandı için siz bilen tenge bu kaptı demek için
0: ha. Andas evet bakayık ne?
1: Bu gep kanda gep demdi bu oyla pek ama. Gep kılıç kılmışlığı küçük sılcım alıkken.
0: Res.
1: Divanı aldırdık yolla Ravanken dedi.
0: Danlıktan Ravan dedi ama o kod hepsini koygan dostumuz. Muhabbet küyücüsü Adılcan.
1: Hocam ben muhabbet küyücüsü olup kaldım vallahi hem de.
0: Tursun can şuna dedi o. Miş çıraylık upta mekirlik sözler bile anlıkçılar hoşçalık atak vatkan riyasetçiler yakşıma. Muhabbetlik lirik şiirlerim batı anlıkçılar sunuğan bu sanıl dedi.
1: Yolla pek hakkı ne? Örüm

0: Hmm.
1: Hotan şehir çoğun baza Kızıl Çırak'tan başlığa oğaz yıllar avandaydı Muhtar Efendi.
0: Bayam Ümit degen dostumuz sorgantınız mı kanıq münasetik mesele ne?
2: Riyasın kule yakışın sile, ben hazır şu terminatta gen onurla alaklaştım, alaklaştım şu inisige şu ciddi kan kereke, kays kan tıpı boş yol ağırdı oraydı. Şu ben hazır üzerine onu golcü tutuduysam, golcü dostu doktor kansı verip, şu kan bölüm kırıp mı? Bir meslek sorar takım oraydı. Ben hazır golcü şehirlik dostu doktor kansı karak
0: Mağdağız.
2: mağandım.
0: Lekin mındak, siz karşı taraf ne, siz vijin kıtın. Kıtıp, karşı tarafından bir kesellik doktor kandın bir yerdiğen şu kan lazım bulduğun kays kançın çıkarı var nem kesellik degen dek mi bir uçuru var bir kaygazını bir yerdiğen şunu sizge resim tatıp evet bese siz şu bu içi bir yersiz cümü öz aldığınızı kılı bəlsiniz karşı tarafı bəygen hesaplanmay kalsız siz çukum karşı tarafını vişen kıtıp karşı tarafından kesellik ekvalı baş kaygazını çukum kolunuzu ilan cümü
1: aşının muşunun atap bədim dese
0: hmm.
1: Dükkan daha şu Ulcudu bas ölümcü de ilvağlı bulam da mı da o.
0: Şu şu nazı sürüştür bakaydı da.
1: Rahmet cepa çekip siz ya.
0: Ferah balam bala.
3: Rizek tutu Beyin yolları ya. Canıp dışı var ravan kacıma çoşuluk çaldı. Böyle bu anıyla fedikilerin kan boyu yüksek yani. Uyuyor. Kan boyu yüksek.
0: Kusak tuyam onunla.
1: Keşti yüz oturduk ya. Kündüzü ayalı kan boyu öpürüp keşti yüz. Kikas oturduk ya. Manda gölleydi de.
0: Şimdi bir kan boğa aldandı da hazır yemiş.
1: Bizden Faruk bek yakışı deyip oya aldı yine.
0: Faruk anlavatkan, üydükler anlavatkan bası yakışı oldu.
1: Köreştiniz mi? Ayak verip eşke kızı yakıpıran, hani mikrof aldı da bir muharır. Oy, hücülanman, Zepercan, oy sizin bir... Oy, sizin mi hıl danlık
0: muharır?
1: Mikrof çırayınız çıkmaydı o, ne de kız? Oturun ya bana.
0: Anne ciddi.
1: Otur siz. Şike kız gek kılısız toktan ha? Ma işletme gülüm uzun mu? Vey de pek ha?
4: Vey.
1: Vav ma avaz ne vay vay vay. Diktor olduk Allah avaz mı? biz hazır muharrımız Zeper Memtimi'nden mu şu bayağı uçurun bir geleyle ha?
4: Şu ma kan lazım bu gayetimiz ki telefon kıldım. Kısam inisiga atıplık kan lazım ki. Şu hazır ma cücap hibendiken dostumuz memkan bir ayda tükemez mi?
1: He.
4: Çüştün kiyin vakti var ki şu vakti de bir yerde ki hazır bir zıgın katlaşmak için tok. Atıp kan tıp lazım oğlum da şu şu zengi bir yerip.
1: Kallı belse.
4: Kallı belse kan da kan tıpı olsa kulağı çıkırıp eken spat oğandı ki doktor kanı şunu tutkusu bul demez mi?
1: Şu numulen
4: kan belse. Şunu rahmet de hazır edimiz mi koşulup.
1: Şunda mı?
4: He.
1: Belki yakışıp da abiyem yıldız hanım he.
0: Doğru.
1: Nait yakışıp da bu melvup da şu yitemdeki bir adamın kanı.
4: Hem de hazırca şu 100 neçe gram etrafı da dike okşuydu.
1: Ya o buldu, yitedik ya mısı?
4: Yitedik. Minalçı yitedik.
1: Buldu rahmet, cepa çektiniz. Selamet bulun, makla mısı? Dolayısıyla Nait, yakışı el öptü bu işimi. Yıldız Hanım'la ciddi, inimle kutkuzup kaysan aldı hep bir iltimas kıptık hem de bu kanının işimi el oldu. Bu işimi nasibet bilen.
0: Yardım kılımız degen şu dostumuzga rahmet.
1: Cüca Peyben isimli şu anlayışımızın köp rahmet. İşleriniz yakışı olsun, aileniz hatırcemlik yaksın, tininiz salamet olsun. Cuma sizin benim için de kıyınçılık uçurganda elbette yakışılık yerde kalmaydı deyip sizin buna ait yakışılıkla her tarafın kep doğrusu. Rahmet sizge.
0: Kıyınçılıkla bu musun? İşleriniz yakışı olsun. Benim için de yardım kolunu sunğan, hem yardım, ben yardım kısam bulut deyip, ürümcü doğamasam kılattım deyip, köyünün bildirgen dostlar. Sizlerim köpten köp rahmet de.
1: Biz sizin ismanızını hatırlı olduk, telefon numaranızını evet bittik. Biz et üçtük programımızda. Nait, yakışı boğan bir köngül soğuklan uğurlaştırıp koyayla et üçtük sizge bir rahmet eğitip programımız namıdır ne? Köngül soğuklanımız, telefon numaranızı yollayıp koyayla. Hem de siz onun ihtiyacı kıymazsınız, lakin köngül he?

0: Hoş programımızdan bizden davranıştırsak Bulak Beş Kurçisi Doktor Han'ın aldı. Da maşallah köpte şükran.
1: Atoş Tiyanşan yolları şunda Ravan hem kan bergen şu dostumuzu köpten köp rahmet selametik yer bulsun da bir çıraylık telekten bildirgen dostlar hemen lagir rahmet. Şuradan yeni yetküzümüz.
0: Bilal Efendi dedim şu taksiye çıkan bana yolcuğa çıkan bir tamak çekerli gibi yakın koygan bozanla tamak çekmanla taksi bana yolcuğa çıkanla ammi bir sorunda tamak çekiş meni kılındı.
1: Doğru.
0: Beşinci ayının birinci gününden başlayıp bu kanun tüzümü yolu koyduğu. Man havrun oldu bozsun he. Havrun oldu bozsun. Bu bronkodakilikka dikkat kıl cuma ondan da dedi kaş yok ammivi sorunu tamak çıkış katli bulmaydı cuma. Bu vakti tepsili şu tüzümden mezmununu mu tepsili yetküzüp koymaz biz oralaştırıp. Dikken ammivi sorunda tamak çıkış katli mani kılındı cuma bu nekemde. Bu ammivi sorunu tutsa siz çekip bunu sütteknip koysanız ikinci adam çıkıdı, ballağa çıkıdı, hanım kızla çıkıdı. Selametlik ki yakşı emez. Şu an uzun çekseniz uzun uzunlarla ayrım bir aslında uçuk
1: yengi verip uzun boşlukta
0: he? He kısınız buludu uzun uzunla neymiş de.
1: Ubul anlık uçumuz sızgımı telefon numarını evet koyduk. Bir alaklı şükür yorunga bulamdu. Belki bir adamın ki yeterlik bulmasılığı mümkün. Sizin bir alaklı şuna artık rak olsa her kız artık lıkkın bayıcı mı?
0: Foku Abdullah'daki kadınla uçuruyordu. Foku'nun Dabaza'daki muşu Arda Uçoğ'daki dükkanda hazır. Urumba Kelsanlı buludu, çüştük demeliştim paydını boyan kıklı kelsanlı biz sizler saklayımız, yakşı kıpırmız deydi.
1: Yakşı mı ne? Cenubi Beycan yolları TV daşıyor yolları da maşallah selpel köpteydi Abdükerim efendim.
0: Adılca ben Türk taksiydim birini seti bakan, şahsi inek bulga. Şirket toktamını nam kuyutku bağlı basam, hazırlık toktamının namını üzgetip bemey, şirket toktamını yığıldı oktep açlık deydi. Mağ maşının ilgisi bilen tüzüşken toktam bilen hazır mağın tüzüşüdüğün toktam okşumaydı ki. Hazır mağın tüzüp verdiğün toktamda maşının veycini 3 kıtımda eşip gitip kalsa 10.800 yuan cereman töyleydi ki ben. 2 kıtım peşinge katlaşmışsam ya ki gönlifeyi töyleydiğün vakit 15 günde eşip gitip kalsa muş 3 işinin birisiyle hılaplık kısam 10.800 koy pul töyleydikken ben. Maşını şirketki yandırıp ekili bilip seti bitimiz deydi. Biz nekpulga maşını ilip maşını kışkandak küçümüz yetmeydi ki. Şirketke şikikettim berip toktamını tüzenme yenip geldim. Muş toktamga kol koysan tüzümüz bombusa toktam tüzmeymez davatıdı. Bu toktamda 100% hem şirketki paydalık toktam ki. Şirketin muşundak cerimanı koyuş doğru mu? Bu şirketin toktamını başkurduğa oru yok mu? Şu toktam tüzüme yuvadı ben. Hazır şirket bilen maşınını kaytırıp bireydisem pulunun emmini maşının ilgisi gibi verip boğan. Van Yurcu'ya ide atkan dostlarımız bağımsızla bana mesleki kartta çüşençinle kandarak silahın ki. Ben bir baştan mezmunu hazır anıldığını boğa yetküzdüm. 13 ayda atkan dostlar.
1: Başka şirket demiş ne ekol bağımı he?
0: Ne, muşu hazır ma Ömer abletinin dige ehvalini kandak düşünümüz hem de. Demişim hazır ki ma inkas kartta aşında eskip kaldı ki de ma Ömer abletin aşında eskip kaptı hem de. Hem onun üstü ki maş bu müstülükü maşından setiyordum dige yerimi kızıptı bu işine. Ben düşünemeye kaldım ben bu. Bu mesela bütün pulunu töyle bir maşını al diye. Hem de kopup maşından setiyordum eğer bunda
1: hılap çünkü o toktam tüzüşme yap demez mi? Şunun kadar kalan ki.
0: Ya şu toktamını tüzüp bulup eğer maşından hılaplık kısak ben maşından setiyordum diyen gep kendi mi? Mesela bu deydem ben ağan pul töyle ağan maşını iktidarçılık kullanmamdım bu şirketle hıttın tüzüp hemen her şirket işte gönlüğü kılıp hatta maşinamını mı seti ütüşü okuamı demekse de kalası etmeye gerek. Şuna ama Van Yörçak'ın nispetten düşençisi var dostlarımız bir gipanını anlap bakayla bu mısızlınkini anlap bakkaş biz bu dağlı yuşur facidin bir tepsiyle anlap bakayla.
1: Aval dostlarımızla bir inkas kıpaksanla ha? Қан бәген қырынышымызға көптен көп рахмет, саламат, өмір ұзын болсын. И, Адылжан, сіз нім деген яқшы бала әсіз?
0: Мен емес, ма аңлығышылар яқшы ке.
1: Ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә,

0: Vücudunu dağıtıp bana ben doktor kanka berip eger de miyede berip ayadın ilvağılış bulduğum bu kalsın ben şu kulcu durup kan pon kitabı beğense bunda ilvağılı ulan degen şun da yakışı
1: Hatta
0: yatak.
1: iğrenmeyi berip aşı sonra pakay, meslet ipakay dep mi bana kadem aldı da bayan kolcudaki dostumuz he? Yaşap gittin la. Ve Adılcan opam siz ne? Min davatamda, men de kün de nevr bekip, kıyın apsını tan bekip baksın, men de söz etken bup kaldı, deyi dokin apam neydi?
0: Kuyduğum
1: Apsı.
0: kıyın apısı beni yaman kıp yaptı şimdi mi kız oğlum? Manda yemez mi bana? Kıyın apısı beni yaman kıp yaptı. A kirlileri dedi o yaptı mı radyoda kıy... Dost kaptım kıyın apa de gülü. Ma kirlileri radyoda mı da sılını devatı da bunda kakşavatı da bana dep bunda radyo de divettim ha gep ne? Ben hemsin ben niye mahkum
1: Hey, lekin şu şöylen paylaydım aş kaptak. Öz bir taraf koydu şunda yaxşı bir taraf koydu. Xotan şehri medeniyet yolları şunda ravan edi ablat Xotan taksi ha. Şomu uçurunuz tapşırıp aldık şomu. 2 yıl boğan kan berip kelip atqan maqetim radioda bir kan lazım degen men berey dep basam kandı may bakke dep almadı deydim. Ha şuna ançmınca çenikip ançmınca yaxşı aram elip kısınız onşulup kala yemek işmek dikkat kılıp ben. Saniyim dem gerçi saniyim dem. Gel lan saniyim de.
2: Nasıl okunduza adına hoş geldiniz. Nasıl makanı hoş geldiniz. Nasıl makanı hoş geldiniz. Ben mezarın vatanını damladım. Salamlar kepti. Hemen sinirin rüzgü edin huzur yunup kerdim. Lanman yok adıcan. Sana gideysem doz pek istu. Doz mu kaçırsa edip kızak. Çıktın çıkıp du. Çıktın ki şuna gaz patılayım bizi de işin oğlanca. Tamak yok o diye emdi. Kolam yedir değildim. Şimdi yani bunu gündür getirmek istedim ama bir gün ne? Ne kılam şey? Hoş rahmet.
0: Asıl de radyonu iyi tutsuz da
1: ama. Asıl demeydi, özünüz isim saklıyorken siz. Saniyemde o işten çıktıp da o çıktıktan bile şikayet ediyorsunuz. Telefonu da alalı ettiniz asli. Tordu da telefonu da ağıl bulattı o. Her kanda vakitte. İşte tamak etmeydi kanının bağınası ne de pişine kalınız mı ya?
0: Hoş Şimfu hanım arlıkımız yakın olsun ben yerden kılattım başkalar yerden bergenden bergenimiz özümüz yerden bergeldik. Ben bu işki kattım 800 miligram kan bergendim. Oğlum bilen kızımla işki kattım oğlum bilen kızımı işki kattım kan berdi. Yeni belsek bulattı dep turdu. Kan belsek mi iş bulmaydıkken biz tekim sağlam bulduken biz nait yakışı şikayede bu çürü yıllap. De rahmet sizlere.
1: At kerem ne oturuyor? Bala rahmet. Yeni oturladın. Udul hoşnam daim koridor tama çıktı. Ne çıktım dedik. Fakat anlamadı gibi. Bekerek yakılaylısak yaş kuçuğun. Muşunu kim gidiysek bula sırtkı çıksak. Çoğunla kese koridor köp kök sopuk dedi dedik. Çıraylık değişen lan de.
0: Neme giden? Bakıyorken bu da. Bakıyorken bu tabi yaksın. Hoş, şimdi olsa yine uçurluğa karayla.
1: Bu şirketin 15 şirket bulsa 15 yıl toktan bakken, birbirisi okşamaydıken, çokun mundak buldu, deydiğen tüzüm yokken, deyip çöndürüp de Berhat taksi. Hani mavi İlham'ın uçurluğuna alıp bakayla.
3: Vaaay,
1: şirket bakayla.
3: Ama şimdi iyi şey şirketin haberi yok, baş bireyden şirketi okuyla.
0: Masinin ilgisi?
3: Şirketin haberi yok, şirketin haberi yok ama şimdi madem ağa okuyla.
0: Masinin asıl ilgisi şirketin de bağlı kınmayla madem ki setvetke okuyordu demek ki.
1: Hani şinfonum dedi ki.
3: Yol kavre kaçtadım açıkçası bir kez doğan yönüş hoş yönüşte yollar nayt ravanken bu amelir doğrunda bu tabağa ketmez gittiğen bu karnın tuzun yol koyduk anki bunu da emeliydi bağma yanda çekke adamı ki takip işte bağlamında şu an ya çokun da çekmez gittim bu kadyo

0: Toktuluk Otur Başlangıç Mektep Muşunda Mektep Bağı Rayunda Tamak Çık Şikayeti Mani Kılındı. Hem de yeni birisi Muşul'un işçi de hem de Mavu Çufin Nime Cahette Tedbir Cahette Çukkum Eskertiş Kıt Kıydık Emiz Mavu Şopırla Dikkat Kıvılayla Abiyamkı Taksi Şopırları Ya Ki Van Yoçu Doğru taksi şoförlerim dikkat. Aşu çukum taksiga, makine orunduğa aldığa çukum çaplayı kemize.
1: Eskertişine.
0: Tamam açık iş meyne kılındı digen eskertişine kıp kuyduk kemiz. Eğer hılaplık kokçula olsa birinci kıtımda eskertiş kıldı ki Jingo deydu. Jingo ve Joey. Yeni maslişini halımıza, maslişini halımıza 50 güvenden 200 güven geçe cereymanı ki. 50 güvende 200 yengeci carimane. Eğer de doktorhana, mektep, ballaba yip kaletki ki kongcendeydi mesela. Dinti, muşunda yerlerde çekip kalsın 200 yengeden 500 yengeci carimane ki. Çok önemli şu alakadar şahsla ya ki urgalla çok önemli şu nemini çaplaş gerek ki eskertmeni. Çaplakan diyken yeni bunun gibi maslaşmışsa mesela cülü cülü okuldu ki hem de bunun ki neyse şu net yüz koydu ne çimen uyengeçe cermanı buludu da yüzüptü adetti mesela kılmış iğir boğan maslaşmıgan kılmış iğir boğallığa cüyü gökü da o lan çeymendeydi şunuşuk buldu mu? Hem de adet ki futun kongmindeydi adet kişiler olsa mesela jingo kıldı ki maslaşmışsan fakuan koydu ki onun gibi maslaşmayın dem kılsanız cüylü kıldı ki bu şu da tedbirler bu içi hem de bunun türlerimi naiti naiti mükemmel naiti inçik düzülüptü mesela idare organ hizmetçileri goçi yüven kongdaydı idare organında hizmetçiler olsa bunun gibi idareden ya ki tek işlik Çufun cinga olanı birdik ya. Parti azası olsa bunu onu mu kılmışını özgertişki buyurup terbiye kılıp cahoyun kılıp özünü tekşürgülü salıdık ya. Demek bu tüzüm naiti kattık diyen gibi. Çünkü amüvi sorunda tamak çekmeyle dostlar. Şopur ustamla mı maşinalığa mı şu tamak çekişik bulmaydı diyen ne aldık yayını git. Çokum çaplap koyunla. Şunun karap özünü tutup aldık Allah buludu. Eğer yine maslaşmışsa bu yok de anlamında kısa. Vakti de paşkısanla bululdu dostlar. Bu tüzüm hem 5. ayının 1. gününden başlayıp bana yol koydu. Abdülhamid rayonumuz bu için yeni tüzüm var. Ama bir sorun tamak için ki şikayet değil mi kılımdı o dostlar.
1: Nait es, inçke, çünüşlük. Tepeye dokuya dostlar.
0: Çendinli mi deş?
1: Benim bu dostumuz hazır. Nait es, dayıdılanlı da akçın. Uçurlar kesek, Alim Şanuyev'in bir video evet tuttu. Şangıvenge mangan yolge. Yolun işki terapi diyeceğim ya pişil taraklık. Çıraylık mı turas? Neymin terapla yollaşına ravan ede abdunun uçuray.
0: Kaç kere şamal çıkardı dikkat mi aldıydı?
1: Onun deki mavo nende kızıl çırakta ayrı durum kekçe yollar avanda ben maşinfu bayam kumatamak çıkış ama bir sorun da çekmezlik doğruluk bir mezmun yazıptı. Aşna iş kuşturup diken. Aşkanda çok küçük battı pek açığım kekende.
0: Şu çağda şu ne kısalı buludu cuma da mesela aşkallah mı şu aynı? Ben aşkallah da mesela işte yıpkalet ammi bir sorun şuna koy. Tamak yediğim bir küçük balla mı yedi, çoğun edemli mi de yedi tamak ne? Mesela zık kisli valla ba, derhal gomin kıldıgan şuna ama nefes yolu keserlik ba. Şunu bulmaydı o, onda yedi tamak çeksek. Şunu müşte nesle olsa, baş kısanla, inkes kısanla buludu.
1: Hoşçakalın, ben siz degen dostum.
2: Hoşçakalın, siz gelirse doktorhanımdan aldığında tutuluş gazeteler.
1: Oldu. Bulaq peşi kodisi işken doktorhanın şimali işi gidi tosuluşunda iğir şinkwa canubu yoluyum bu tarafı ravan deydu. Şirali. İlgar muallim avazlık yaptı.
2: Allah mezmunu işi kripket edeyiz.

0: Yaxşı.
1: Bulaq beş köçü sinişkin doktorxananın şimalı eşki toslu şehir deyil Şirali.
0: Turpandan Ürümçügü yol uçuk mu dep. Çak koyğan ekval bakken mi? Turpandan Ürümçü liniyesi çak koyğan ekval bakken.
1: Boran bek çıkmadı. Tünü gün hem de Turpan Meteorologiya Stansı ve şu Ürümçü Meteorologiya Stansı ilan kalan uçturuşta. Şu Turpan Gautang Çin, İdik Oturayuni, Davan Çın. Hani kendin olan baymış tereplerde boran. Tünü gün keçidin başlap. 20 yıla keşkeçerdi gen bugün keşkeçerim. Daha hazır gıcı boran bakke yolda. Azırak bir filore saklap. Hani kendin mansınız bulan mı kem de.
0: Bak
1: ne güzel. Demiş hem de. Gerçi yol navad içilgan takdirdim ama boran küçeymişse karan maşın be ilgi bek pullanış diyordur ki boran da çoğun. Hatterlik hop kalırdı ki. Rolunu çın tutup almışsınız. Pullanış boranda yani normal mangal olmaydı ki.
0: Bugünkü seferini kaldırıp aş bir hatırak
1: erdirmemiş. Tinişlanganda şamal mansanız olarak.
0: Saytımız doğru olaylı dostlar. Vakit ilan dinkin kayıt gülmüz.
2: Beijing vakti saat 14.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Kadirli dostlar programımız daha bir şey oldu. Allah vatkın Allah.
0: Yollarınızda biz Hemra programımızı.
1: Bu programını Ahmervayt un yağmay gürüş açıksa olan işlep çıkırıp azağsağın. Yerken Ahmervayt yezgilik şirketi programımızın alayı talep kılgan.
0: Şiltipakala maktaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdıgan. İsil Abdul Fokı Abdulları alayı talep kılgan.
1: Fokı Abdulları.
0: Kanı, devamlı yol uçurlarından besenler buludu dostlar. Kaç yolladı ki tuvatsla yol ekvallarını uçur besenler ihtiyaç duktuysa paylansın. Katnaş kaç soruyordan sual mesletle bu sorsanla buludu. Şincan 1074 sileşi mulazmette.
1: Mavu Şifu Hanım'ın uçurgu cevap bir vettik. Mavu çoğun aşkandı olsun bulan. Şu ammivi sorun diye ya şu aşkanımı kırdı. Aşkana, bunun gemde hem mi? Rank pizi kana, polo kana, kau kana da yazgılanmaydı. Hem de kana. Zıgıp yok hep şu ammi gung gung çansı o digen şu ammi bir sorun. Çekiş gibi olmaydı. Hem mi kırıldı dostlar.
0: Halık yolları ravanke hazırca dostlar paylansanla. Hani şinfu digen dostumuz.
4: Adıca adı. Boşunda tamam. Çekke başına geçirse anılımıza mesela ammi bir sorunlu da. Mesela çekmeyi sıra aşkanla sütüyle tamam. Çekil üstünde ağırlı da kan nege. Başkınımız mesela, bunu kanda çağır, tedbirlerini kullandı.
0: Bayağı kılıçtınız ki.
4: Bunu kılık çeşitlerinizde de.
1: Ama özünü alı gibi kıldık ademken bu. 110'a telefon kılırsız. Abiyam aynen kanda, cerimanı koydu kanda kılışın deppedim bir baştan emmini. Unundum bile ki hem de. Ve şimdi töylem de şencim bu muşlum deprem de. Bir bakım da bir gepnim de kısalıkı. Azak çüşündüğün elgı demeyken.
0: Şun, çelik mi astaydı da, tepsili dediniz siz?
1: Bana dindam, cerimanız mında olu dike. Dep, 110'a telefon kılısıyla, ama mında maslaşma yuvatı da, bana ben mında red kısa mında bulu atı da. Dep. Bu şun, em, kanda akıl mem daha az mı? Ya bir...
0: Em de, em düşendim ki. Em de, em çoğum düşendim.
1: Ya, düşündüm.
0: Düşündüm
1: ki. Bala düşündüğün çırayı emez.
0: Bu da yeni bir diysiniz muhşa düşünmeydi bu demse. Aldırma, ay kalısını ötküsün. İşte bak yöle körükünün asılı maşallah bekçik dedi Mevlana uçur ya. Abdullah. Bayan mavo Ömer abla gelip de şirketten haber ba, haberdi ba, maşallah ikisi de siz bu körü bilin ama Ömer abla da uçur ne? Bayan kalıqı. Meselenin devamlığı hat yazıp da. Yine uçurladın. Halık yolları

0: Okay, nada de más.
1: Uçurlardan
0: Uçurlardan yetkizeyle.
1: Buldu.
0: Yol uçurlardan. Hani Abdurrahim efendim.
2: Buldu
1: rahmet.
0: Qashqar şəhər Dəvr Çoğ yolu. Xaytən Ultraq rayonunun aldıda maz sögət Сәл қатерлік оқапты шаманның тәсірді екіліп жүдігіндек тұрыду да бір видео әуәтіп дікен сізі. Достырмыз әмін машинақ шамал боралық аварайда аптымобылын тоқтатқанда әуәйекі пияды үйіргенді болсын дикет қылайлы. Аптымобылын тоқтатқан чақтың бей қатар орын тоқтатайлы. Тайыр тәсі.
3: Yağmur şimdi terbiye vakti da yıkıp tutsak tutsa mağamma çıkıp tutsak da Gavcadım anıma Aslı dümen şu kevki yakılına Mağamı tutup kalıp sana yıkıp tutsak var.
1: Hazır mı abu? Çoğu tontinden burası uçuyoru etken yollanıp dike. Bir kısım yol bileklere gelmiş Boğran sebebinden katnaşkı çek koyganlık uçurken. Hem de Manında bayağı bir dostumu sorup ki Turpan'da Ürümçi'ye mangalı niye de. Lakin Turpan'dan Ürümçi'ye değil mi yolunun ismi Bülek. Bülek. Çek koygan Bülek ne ihbarlı yaptı. Muşunu bir divit eyle. Nimişka onda demeydi de sanla mesela Turpan'da Ürümçi'ye Ürümçi'nin Turpan'a dese mesela Ürümçi'ye kegiç boğarlık Turpan'da Ürümçi'ye kegiç boğarlık da aralıkta O bu yerden çıkan maşallah mı bağımız mı? Belki bir çak koyma bölekle okası normal menge yurdu. Şamal küçüğü az aciz yerle. Şu anda attım ama bölek çak koyan bölek ne? Atıp da bir baştan bir yetküz bireyle. Hazır mı o Kaşka tevesi de? Kaşka tevesi de ki 45 koşulgan 00 kilometreden başlayıp Yijianfang muşu şofircan yol bölüke katnaş kıçak koyup da Tananhu ama kumulniki ke kaşkaydı birlam ke kumulniki Tananhu tünkçü açıyor diyen muşu çakılık çekirsi kıçı boğa ağırlıkta kumuralık avarayı boğaşka katnaş kıçak koyup da Bugün 21-ci yıl 12 gece Kumul tevesi de. Yani ki Turpan tevesi ki karsak dostlar, Turpan tevesi ki karsak tuyuk, çuşen, tuyuk o çuşen. Ve kılıç bunu kitle, muş bölekke, tuyuk terepke. Çak koyup da bugün kez saat 23 gece. Boran bek güçlükke. Yani ki indin Turpan tevesi de yine akşam saat 0'dan 50 minut ötkende Tuyuk mülazimet Şimali rayonu Muştirep kim o? Katnası çakıyor. Bugün geç 23 gece. Hem de Turpan tevesi de Cisenlin. Devlet yolu 30. liniyesi. Tünügün keç saat o 0'dan 15 ötken de katnası çakıyor. Kays bilek diyen de Buyuluk suyu da o şofizden. Buyuluk şofizden terepke katnası çakıyor. Bugün geç saat 23'te ecelidik ya. En Turpan tevesi de yine devlet yolu 30. liniyesinin ki 3419 koşulgan 499 kilometreden ki 3420 koşulgan 000 muş böyle hiç boğa alıp bu yolun olsan sıfır ya dostlar. Kaya edigen de Tulufan Hutun Lice Uçağı deydu. Muşeden Turfan şofi zengiçe koşuş liniyede katlaşacak bir. Bugün kesaj 23'te eslik girdik ya. Yeni bir bilek dahiyen şofi zen. Dahiyen şofi zen mu katlaşacak bir bu. 23'te içildik ya bugün keşte tahminen ha. Yeni birisi dahiyen çadav şofi zen. Muş yol bilek. Bir yerde mavo şıgu. Şıgu zeynendeydi. Katlaşma hadisi boptu. Şu sebepten. Hani gen dahiyen lice uçağıdın 90 90 lice uçağı sızlı hukuk uçumu koş liniyede çak koyup da bugün kez saat 20 gece çak koyup da akşam keçiden başlayıp ya. Demek bugün kez saat 23'te asasen Şamal Besıksla yürüyüş şeraiti hazırlansa içildir yenge.
0: Hem demiş o sefer

0: Бехадалык дикет кылмай уч меңиш болмайды.
1: Сиз токтом түзмеген болсоңуз, түзмей туруң токтомду. Шунун карата биз мага бир ала кылышып, канда кейин сизге бир маселе деп берейли, а?
0: Кане, бир эленла ба, тосласын.
2: Жаңак, бадам, үрүк мегизи, нук катарлыклардын иштенген дөөлөттүн иштеп чыгарыш кашпият патент укугуна эришкен орман кувет талкыны кувветлик наштылык. Kuvvet toluklay desiniz, orman kuvvet talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6. Navay usta, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
4: Dada, yeniden sitiyo ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
2: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
4: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon sitiyo alaylısız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becerip elin.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki pul tejeş hamrayıñız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pul ticaysız hem hatırcam bulsız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Update'ı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki mezelik tam hamrayıñız.

0: Yeşil yemeklik hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke texim uçom. Yataq öyü texim uçom. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta anlıkalı batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
3: Qadirli dostlar, proqramımızda alışadı da anlayıb atqınınlar.
4: Yollarınızda biz Hamra proqramımızı.
3: Yollarınızda biz Hamra proqramımızda alışadı da. Bu proqramını Ahmer Vahit un, yağ, may, gürüş, açıq sulan işləb çıxırıb bazar sağan, yəkən Ahmer Vahit yezikilik şirki talayı tələf qalan.
4: Şilti paqala maqtaydıqan dost buradarlar bir-birgi tavsiye qılıdıqan Esil Abdul, Foku, Abdulları alayı tələf qılgan.
3: Foku. Siz maşinanızın boyan qıldınız mı?
4: Yaq.
3: Kaç uzun oldu?
4: Vakti bu kaldı erken. Bir yakış bir şey bakışmam da.
3: Foku Abdullah'ın mukapat versin. Mukapat versek sizge.
4: Teşekkürler. Boyağı. Ben bir aşı. Kucat burayı kesem he.
3: Hoşunda olsa yine uçurlar karapakaydı.
4: Gelele nurun uçurayım.
5: Yoklar bir de divanı aldı mı koşuyorsun için başına azdır asıyor bir kısa saçıyor.
4: Yeni bir uçurayım.
5: Yoklar bir de çoğunluğu koşuyorsun için şeyler aman
4: kere. Oldu. Nakşıladın şundak bir yakışı huzur hapsıla ha? Esencan bir yakışı iş kıptı bayan maşınıga ama o Şöşanlı yan taraftaki bir ultrak rayondun bir eşki kat bir ayal çıkıptı kene ha? Menzile kapırıp da, maşo anaballa doktor kasını aldığı bağında, şu doğa vakti de avaz yok dedi, karsam bize nimbop kagan şeydi, ayınıp kagan şeydi. Şeyde hem de naite ünümlük ciddi tedbirlerini kolunup da, o ayal hani istek kegenden kiin doktor hangi mu bir hatar ekir koyup da, hem sestralarım kolu tabi şurup diyende ki. Şu an şu aile azaları, bozmuşlar yalgı sırtkı çıkartmağın bozsanla, emra Emralıqda turğan bolsaŋla degendek bir askertmelerini qıptu. Müşü jereyan siz bek yaxşı qıpsız,
3: ha Senjan.
4: Yalğız çıxmısın sırtqa bir emra bolsaŋla degendek bir askertmelerini depdi.
3: Xabırıŋı taşın qolayıl dedi. Ha, işike bunun astını uglab ya hal uşuq kepdi. Sestraq tapşırıp qoyıp keldim dep. Bek yaxşı qıpsız Senjan. Xo. Senjan xo degen bolmuş. Müşer sen canı verilir misin bugünkü mukapatı?
4: Evet, bunu ben ütündüm. Bakın hemen buldu.
3: Buldu, sen canı telefon numaranızı ne verdin sizge aşu? Foku ile mukapatı ütülür sizden.
4: Akıllı.
3: Evet, yakışıklı siz. Şu işiniz ile bana şu meyle anı olsun, meyle kosaktaki balı olsun bir hatar duygusu ütüp gitip bir hatar boğandı.
4: Adam ciddilikte nem kılışını bilemeyi kalırdı. Şu hazır, şu sen canı şundak yakışı. Şıkkıptı, beceripti bu işlerini.
3: Hoş, siz gibi şu Foku Abdullah'ın 388 yankı mıdır ki Abdullah'ın bir mukapat kılayla ya sen canım.
4: Telefonun buranız.
3: Mübarek olsun.
4: Telefonun buranız evet ana, derhal. Tırın.
3: Tırın kim bunu? Hoş, nasıl yine avazlı kuşçular kara bakalım da?
4: Ahet can bana uçurayım.
6: İnanırım Maduza, sanırsan
3: gidiyor kaldı.
6: Yine maşallah falan cennet yolu, başına ayakları var. İki bak turun olsun, tam bazen aldık gidip. Altın bırak soğuklarını aldık, kere geçilik yolu, pek kasra var.
4: Buldu. Elkem, Maduz.
7: Sana yaksın mı Maduza, konuza yaksın mı size?
4: Yaksın mı siz?
7: Geçen anlar kitabımız yaptım, anlayınız mı? Vakti yok, kaçırmamız yok mu, fikri bilemiz yok mu, yaptırıp anlayınız. Tepada sana rahmet, size rahmet.
4: İşinimiz, işinimiz.
7: Rahmet, rahmet. Rahmet, size rahmet.
3: Rahmet.
4: Бәхет юллары

0: istey. He de loo uylap. Aşta kılay mı ya asayişken bu. Karısıma pat pat. Bugün 200 köylük minip tok. Bugün 500 köylük minip tok. Degen gelip anlaydı o. Çıkıp şunu olayım. Valah uluğla şu. Hatını tonumayla imzanı koyup taksini eplam şunu olayım. 4 gün minip 5. gün çatak çıkıp işip oturduğun gibi. Şuma oturup atkan meselini bilip atısılam ha. Uçurgan. Yakşı. Sürüştü kılıp mı da kılanlar dostlar.
1: Yakşı eskertiş buldu ya. Kınıma bu avarayı karabakaylı dostlar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 20. günü çarşamba. Ürümçerinin kalıgısı 72 saatlik avarayı karısak. Bugün gündüzün keçigiçe hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 8'den 18 Celsius gradus kıça.
0: Evet gündüzün keçigiçe hava uçuk buldu. Temperatura 8'den 26 Celsius gradus kıça.
1: 22. yılı gündüzün keçigiçe hava bulutluk. Temperatura 15'den 26 Celsius gradus kıça buludu. Hem de ete maşarının canıbıda 7-8 bal şarkı canıb buğrunu varken 3 gün işçi de hem de şehir işçi de 3-4 bal, 4-5 bal etrafı da şamal. Bakın ha, dostlarımız şu avarayı alaydı. Dikkat kılışınlarını eskerttimiz.
0: Hoşçakalın dostlar. Programımızdan vakti uçup kaptı. Programımızı yaktırıp anlığan köyden en manlığa, anlığışlar, tordaşlar en manlığa rahmet nöbetçi muharrer. Ramila ablamet. Riyasetçi Kunduz Aydurdu bilen.
1: Adılcan ablamet.
0: Şülgünler hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Aman bulalım.

0: ئۆچۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قانۇنسىز پايدا ئالغانلىقى ئېنىقلانغان.
1: 2026 يىل 3 ئايدا بېيجىڭ ساقچىلىرى تېز سۈرەتتە ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، باشقا ئۆلكە شەھەرلەرگە بېرىپ تەشكىللىگۈچىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دېلوغا چېتىشلىق كىشىلەرنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تۇتتى. ھازىر دېلوغا چېتىشلىق كىشىلەرگە گۇڭئەن ئورگىنى قانۇنغا ئاساسەن جىنايى ئىشلار بويىچە مەجبۇرلاش تەدبىرى قوللاندى. دېلو يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تەقىقلەنمەكتە. گۇڭئەن مىنىستىرلىقى تور بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: تور ئاممىنىڭ مال سېتىۋېلىش، ئىستېمال قىلىش، ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈپ باھا بېرىشتىكى مۇھىم يولى بولۇش سۈپىتى بىلەن كارخانا سودىگەرلەرنىڭ نامى ۋە ئوبرازى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. قانۇنسىز ئۇنسۇرلار ئاممىۋى پىكىرنى ئەلالاشتۇرۇش نىقابى بىلەن ئېلېكتىرونلۇق سودا سودىگەرلىرى داڭلىق ماركا تەرەپنى سەلبىي يازمىلارنى ئۆچۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىسە، مۇقەررەر گۇڭئەن ئورگانلىرىنىڭ قاتتىق زەربە بېرىشىگە ئۇچرايدۇ. Hürmetlik radyo dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davamlaştırdığımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qırsaq, Badam taksi programımızni yaqtırıp ana aytıp toqış kepsiz qarşalımız. Abdikerem efendimninki amaslıq uçuri. Abdikerem efendim qış kepsiz.
2: Her bada huyulur yolur avan, zalim takımanga yolur avan.
1: Boldu rahmet. Yeni qaraydığım olsa Hasanjan efendim davza tarafdaki yollar avan depti rahmet begen uçurunuzga. Onunun başqa xalq yo'li qo'shilinish ravon degan uchurni Bahar Shamil avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat.
0: Qadrli radioyong'ichi do'stlar, hozirning o'zida Suzhou Sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l, ya'ni Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq qarab yo'nalishda mashinalar biroz ko'p. Abdunum rayonlik o'smi kasalliklar doktorxonasining oldi tarafda. Onundan boshqa Mashihuan Kaujalu, Jichangaosu chiqish egizidan Tashqaylanma yo'lgacha shimol janub yo'nalishda mashinalar biroz ko'proq ekan, sur'at 33 atrofida. Undan Davan shimoliy yo'li İttifaq yoldan Dongdalian qərbi köçüsüğəcə cənub şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Tönceloğun ahvalı qarsaq Tavuzcan Qızılçıraqda qoş yönəlişdi maşınlar. Biraz köprək yürüş asta. Ondan şu asaslıqı davan şimalı yolda həm də quruluş qılınıb atqanlıqı səbəbidən şu Fulivənin alı tərəflərdə ondan mavu Xınçandın ma Fulivənin yendiki koca Xınçandın şu davan şimali yolu çıkıdığan yoldu mu maşallah hazır biraz köprəkken yürüş astıken dostlar bir xətərlikə diqqət qılğan asasda ast yürüşənlərini tavsiye qılınız.
1: Şəndaq, aç tərəfdə kitbağın dostlarımız bayan mən şu tərəfdən gəldim. Şu Bayzatını aldıq kiləy digən çağda ma on tərəf ki əgilib getirdiğən bir yol bağı. O yolun ismi dəmanlıq isimgə alamadım. Aç yolu kırıb əgilib ma o otturdiki Fukankots tərəfdiki Aşıq yol arqılıq çıx kəssanlamı budu dikən, həm də davən şimali yollarda həqiqətən maşınlar bək köpkən. Yəni davamlı qaraydığım olsaq, səhər bulbuladımız mı proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı, Zöhrə xanım mı proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı, xoş kəpsilə qarşalımız, bağvən xoş kəpsiz qarşalımız.
2: Prezidentə tək yol üçkərə, Fukanca yolları, mağbu, Yuhansanın aldı yola qoşulmuşdur,
1: Nəx aşaşı, mən digən yol. Aşıyadın kəssanlar buludu, hə? Aştırabdın kəsanlar ravan aşı, yollamı şundaq kəntaşqı aşı, ma kayfanda aşı önünki aldırıq yolla aşıyaların kəsanlar, məsələn, yanlı tərəpkə, ya ki ma səndunbuy tərəpkə, ya ki ma iştifak yolu tərəpkə ergəndək. Onunun başqı, yəni qaraydığım bolsaq, dostlarımızdınki uçurlardan, Aliya xanımı proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı, yəni Abdu əpəndim, yolu uçuray xalıq yolları ravan kəndəb doxş kəpsiz, Yusufcan siz mi xushkepsiz? Rujang yo'llari ravon rahmat degan uchurni yollabdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalanqaysizlar.

0: Hürmetli Radyo'nun ucuna programımızda dağılmıştır atımız. Qaneh dostlarımızın kegen uçurla qarsaq, dolan oğlu bayatınqı ciddi qan lazım boğan uçurun yanı bir qitim yollabda. Akamqı ciddi qan lazım de qan tağdım qıldığın dosta yardım qalın bu sanla bop diken, qan tipini doktorla özü almıştır diken depti. Alaqılış telefon numarı 177-99-31-06-33 177-99-31-06-33 Abdikerem efendimnin ki avazlı kuşur bayken kine Abdikerem efendim.
1: Yolu sıra, şirin bu sıra kımağın kayyolları var Danyar.
0: Bol rahmet bakan uçurunuzga. Yeni karaydıgan bulsak. Abdul, kaus kumlu çi, hao dao çi, hao miyen fi, kaytun, 5 gün gu. 25. ayından 26. günü kes saat 0'dan. Şu kurban eğitmenin ki ahırlaşıdığan günü. 31. islamı, 31. islamı. Kes saat 24 kiçe. Şuna qı 24 kiçe. Muşu 5 gün haqsız buldu. Dostlarımız bir paylanıp qalğaysılar.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binaning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizdigini yanali Barakat uni.

0: Dostlarımızdaki uçurlarga karaylı Abdükerem Cinhuy yolu ravan deydu. Yollan toğru davatkan size Abdükerem Cinhuy yolu deyip. Aşı bire ilgi xatlarımız xata bop qasın mı xata bop qaladu. Anla paxmağalı bir yol ke. Nurdan avazla kuchuri.
1: Arizyata çatrakasına yukarı birey. Longchenji koşuyor nüte maşinke fosfat bakana.

24 kiçe. Qashqada hava tutuq, temperatura 18'den 33 kiçe. Xotende hava bulutluq, temperatura 19'den 34 kiçe. Ürümçide hava uçuq bulup, kim bulutlundu, temperatura 8'den 25 kiçe. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akhirlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Ramile Ablamit.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programı sizin balılı hıyalarınızla. Güzel arzu armanlarınızla.

3 балл. Şarkı janıp şamalı çıkıdı. 5. ayının 21-ci günü keçiden 22-ci günü kündüzgece hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Yukarı temperatura 26 Celsius gradus, tövən temperatura 14 Celsius gradus buldu. 4 balı şarkı janıp şamalı çıkıdı. 5. ayının 22-ci günü keçiden 23-ci günü kündüzgece hava bulutuk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Yukarı temperatura 23 Celsius gradus, tövən temperatura 15 Celsius gradus buldu. 4-5 balı harbi şamalı çıkıdı.

0: Siz hem hatırcan bulsuz.
1: Saat 14'te Solutions'ın update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki turmuş emrahınız. Solutions'ın Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalıysız.
0: Saat 16'da Solutions'ın update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki ilgili tikleş emrahınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solutions'ın update alı yardım verdi.
1: Saat 17.20'de Solutions'ın update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki medeniyet emrahınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçüğü ni yesqilisiz.
2: Saat 19:20'da Solutions app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Solutions app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Solutions app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroq bo'lib, aqishib chiniqsiz.
5: Solutions app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

yürüydü. Bazda İgiz Leylisi, bazda bizge naiti yakın turdu. Lekin kandıq Leylisi'nin katı nazar ola azaldın peşimizgi urulmaydı, şüp ketmeydi. Onda xosa bu zatı neymiş cün? Ameliyette bulut uyul paxtı kempüt emez. O, sansızlığan kiçik su tamcıları ya ki muz kristallarıdan tərkib tapgan. Bu kiçik su tamcılarını kiçiklikden gözümüz bilen iniq görememeyimiz. Ola naiti yenik. Xuddi biz pöyleyen kiçik köpükçüge oxşaş yenik. Onun üstüge havada bir xil körünmez köş olanı kötürüp durdu. O bozumu havanın leyletiş küçü. Xuddi biz suda leylep durganı oxşaş, havamı yenik su tamcılarını kötürüp duralaydı. Onundan başka osmandı yana şamal çıkıdı. Şamal bulutlarını hemme yerge uçurup, ulağı küş koşup, ulağını osmanda ızlıl turguzudu. Bazda bulut yoğunap, su tamcıları bir yerge yığılıp köpüydü, çoğuydu. Belki yığırlap ketkende hava ulağını kötürenmeyi kalıdı. Şunun bilen ula uşşak yamğur tamcısıga ayınlıp düşüp gedidu. Manı bu biz köygen yamğur yığı şadisidir. Şuna bulut düşüp ketmeydu emez, belki ula bek yenik boğaşka hava ulağını muqım tutup duralaydı.

Ürümçide hava uçuk bazıda bulutluk, temperatura 8-25 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk, temperatura 5-20 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk, temperatura 7-26 Celsius gradusqça. Qulcıda hava bulutluk, temperatura 12-29 Celsius gradusqça. Bortalada hava bulutluk, temperatura 10-25 Celsius gradusqça. Qarmayda hava uçuk, temperatura 12-27 Celsius gradusqça. Köytünde hava bulutluk bulup keyin echilidi, temperatura 10-29 Celsius gradusqça. Şihanzide hava uçuk, temperatura 8-28 Celsius gradusqça. Sanjida hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 8-28 Celsius gradusqça. Qumulda hava uçuk, temperatura 7-24 Celsius gradusqça. Turbanda hava bulutluk, temperatura 17-30 Celsius gradusqça. Korluda hava bulutluk, temperatura 14-30 Celsius gradusqça. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Atışta hava bulutluk bulup keyin tutuludu, temperatura 19-34 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluk bulup keyin tutuludu, temperatura 18-33 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19-34 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk bulup bazıda bulutluk buludu, temperatura 8-25 Celsius gradusqça. Üç bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırsa.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi programması.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, iş

Gençtin. Yardım kılış mesuliyettin. Çüşendiriş köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollarda ketib atsizlar? Sizlar ketib atgan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Mushu to'g'risida bizga uchur bersanglar bo'ladi. Undan boshqa gaz, may uchuri, ya'ni shundaqlamiz qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Programımız başlanış bilen tanla, Badam Taksi. Yaxtırıp anlayımız kızgın qatnışı atımız digen uçurlarını yollabdu. Zöhre digen dostumuzun anlamat qalığını bildirip uçurunu yollabdu. Şirali digen dostumuzdan, Şinhua Şimali Yuli Ravan digen uçurunu əmətibdu. Köptün köp rəhmət. Yeni qarsam səhər bulbulu yedimiz mübaykən programını anlamat qalığını bildirip uçurlarını yollabdu. Köptün köp rəhmət.

Tursun Mehmet Tor taksi degen dostumuz, maşinni ilip çıkalmagan dostumuz. Joga 12123'ge telefon kılıp, maşinning egisini darhal ilip ketidu deydi. 12123'ge telefon kılsanız, maşinning egisi darhal ep ketidu maşinni deydi. Telefon urup yakınan kaydını degen dostumuz. Dabazanın aldıdan kötürme yolga çıkıp sağ yoldan düşüp halık yoldan halık bağçısına aldığı geldim yollar avan deydi o Şükran degen dostumuz. Buldu o köptün köp rahmet.

Miyadi yana bir dostimizdan 12123 aptisi kirib, nocha aloqa avtomobilni yotga degani bassili bo'ludi deydi. Mehmet Emin degan dostimizmi shundoq javob beribdi. Duyi bu ar degan dostimizmi 12123 ga telefon qilsa bo'ldi deydi. Mingshan jayo degan dostimizmi shu kana, mana menmi bilib oldim mana nuqtani. Kaydin uy degan dostimiz anglagan bo'lsangiz, angladim shundoq qilyapman deb aytasiz. Pinglin juanja degan dostimiz taxta numurni qotlib etish. Nimda aytgansiz?

Abudu degan akımızda yolufçuri şaşımından aldığı koş yönlüşte abdumobilla köprek deydu buldu köpten köp rahmet. Yeni qarasam Sevirdin'in dadısı degen dostumuzda Qashqar şehir aydırım tarafta yollar ravan deydumuş. Qashqar'daki dostlarımız mı şu uçurdan önümlük paydalanıp qalğaysılar. Miya degen bir dostumuzda, Nahrin degen dostumuzda, şu dostumuzun 12123 əpsiga əvət qoysa 12123-dən telefon qıldı, uçur yollaydı deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət.

0: Bu Kuwaitdan uyduğun dostumuz 13123 telefon kılsam olmadı. Kanda kısam buldu deydi. Ne deme toktatkan bu oğaytınız ha? Onun o telefon kısınız deyik almasa. Bunun o telefon kısınız deyik almasa. Bu kanda hop kettin yandı. Tursun Mehmet Dört Taksi'ni avazla kutur vayke anlaylı ya. Tursun Mehmet Dört Taksi.
1: Ha başkalarının meclisindeki numarasını kastırsız bulmaydı ha.
0: Neyim dediniz?
1: Ha başkalarının meclisindeki numarasını kastırsız bulmaydı ha.
0: Başkalarının numar tahtısı neyim kısı bulmaydı dediniz? Ben taz bilemedim o. Tursun Mehmet Dört Taksi. Ben işki kettim anlap taz bilemeyi kaldım. Şirali degen dostumuzdan şiysen kötürmü körki ravan deydi. Buldu köptün köp rahmet. Yana yeni yol uçur bilen təmirli geysle, gaz may uçur bilen təmirli sağlam buldu. Onun başka özanlarının kandak şekilde programımızı anlavat kalıqanlarını bildirip katına sağlam buludu.

Şimali Yünçen yolları ravan deydi Abdikir amakımıza. Buldu, rahmet. Onun başka Kalıptaş diyen dostumuza. Kalıptaş diyen dostumuz ma 12123 aptisini itip aşına içtik notra diyen hat kula aşağıdan boyutup size notra diyen hat ge aşına bası diyen sizce mu toktan bu resimini evet belgilim bulmaydı siz hazır. Mani evet bakaya kaydı nöy diyen dostumuzga. Yok, bulmaydı kendimi. Başka nesle çıkıp aldım.

0: Kelinli mimarlı kelinli, onlamadım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar Oğlak Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
1: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
2: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Birazlı yedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini işsiniz. 6 saat kiçe rohiniz urgup durudu. Heyka işçimliği.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
4: Hemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

Abdurahman Van Yöçö degen dostumuzdan say yuqur süratlik taş yol şimaldan janıpqa avtomobil köp deydi. Buldu köpten köp rahmet. Tursun jaqımıza taqır baş bop qalaman bu dep ansırap qaldım deydi. Da rasmas qarsam azraqla çaşpada qıldı. Taqır baş bilen farqımız mı yoqdek turdu amdi. Ansırmaq boldi. Eşim bolmaydı.

Bağandın Çin Kayçı tarafındaki yönlüşten avtomobiller intayın köp deydi o ama bir dostumuz ismini fakat okuyamayım. İsmınızın bir özgerti ve sınız bulmamdı deyme. Özgertten ama okuyalıgı dek simlanı kılıp deyme. İsmini okuyalı bulmaydıgan dostumuz deyip müşündak demde okar kettim. Özgerti bir tane isminiz ne? Onun başkan Şin Yün diyen dostumuz da Kaşkar Konuşer Nayesi Zemini Yesi da Şamal çıkıvadıdu. Dərəx ilan taxtısı qatarlıqlara diqqət qılanlar, bişinlara, maşinlara düşüb getmisin, deyib mənim dostumuz ən sərəb küçürlərini qaldırıb doğacım, amma şu Qaşqar Konu şəhər nayəsi zəmini yisidi kitab atqan dostlarımız bolsanlar, diqqət qılanlar, şamalıq ilə bək çıxıb atqa oxşaydı o şuna, şu ilan taxtısı digəndək nəsləgə, diqqət qıbraq, minlacım. Nenren Kuba diyen dostumuza Kaşkar'dan piyadalar ötüşme iğzan emmesinde asasi cihetin kızıl çırağı var. Maşinin yeşil çırağı. Piyadaların kızıl çırağı vakitte maşini minvatkan piyadalar kızıl çırağı ruayı kılmay. Masa okşasla piyadalar yol vermegen bu hatırlanemduk deydu. Şundak. Eğer de sizdenki yeşil çırağı yenip piyadaların kızıl çırağı olsa piyada yol yürgücü dostumuz kızıl çırağı ni bösüp ütüp piyadalar yolda ketip atqan bolsa siz yana toxtab yol bermisiniz oxşaşla yol bermegen bu hesablanırsınız jumu şu sebeple qatnaşadi is kelip çıksa sizge köprek mesuliyet sizge keldi. Şirali degen dostumuz 12123-ке bevas telefon qısı buludu. Bunu odam telefonumuzsa şu rayonlu qatna saqçı atırdagi yollab berdi. Qatna saqçılar kelip bir taraf qıldı deydi. Qalıp taş degen dostumuz siz mı? Eng yaxşı usul mı şu? Eng tez sürat yetkeydi maşinni deydi. Abay qada qılınlar mı şu? Qalıp taş degen dostumuz Nayt doğru deydi. Şu gaçıda resimini tatıplı evetsiz 12123-тен telefon qıldı. Ocaqda ammay amali yok telefonni. Ma Erzat Çuafana, Erzat Poloxanistiki dostumuz numurlan əvətib duə, Jaujin Duyuninki Noche Dianhuasi edib. Likin o dostumuz nədin uçur bir vatı tutas biləmək qaldım. Mən bir qaray, əvətgə rəsimgi təpsili qaray.

Abdirşit degen dostumuz da, Abdirşit degen dostumuz Ürümçi bekette meyip aydırım qayrılığa yol ıgıza keldim. Yollar avan deydi o. Gülcemilem degen dostumuz Zemin yesik. Buldu. Aşında yazıp tutu. Yine Ahmetcan radyoda dep özgertkil bos özgertip koyun xapı bolmay. Vay mən özgertməyəm hazır ismingizni. Siz özünüz özgertdin ha, yani Ahmetcan dep. Bir opta ismingiz tus ajoyib oqul bolmaydigan ismlarni qoyib oldikansiz. Məkitin Əmərcan ha. Vallahi uçurunuzu tapşırıp aldık ha. Degeniniz mi doğru?

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketining ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
0: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen dualana koştular. Xeyka işçimligini içsiniz, 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

Öz hal diyen dostumuza Adil Sod Sarayının aldığında avtomobilla intayin köp deydi. Buldu köpten köp rahmet. Tor taksi İmamcan diyen dostumuza Van Taydın şehir içi taraf karapmanga yönlüş pek tosulup kettiği deydi.

İzlediğin dostumuz sen, şoprustamla yakışmışsın. Benim maşinam GU almıştırıp 2000 kilometr mağmaytırıpla GU tügep getirdiğim bop kaldı. Bu neminin işi de, deydi. Bu neminin işi de, muşlu bildiğin dostumuz.

0: Abdukerim hakkımızdan avazlı kuşturu belki anlayılı ya.
1: Her bir şeyden kuşturu hakkını salkıp.
0: Buldu rahmet. Onun başka Ahmet Niyaz Karkaşlıyan dostumuz uçur bəyminginimiz izçildirdi yaxdırıb anlavatqınımız cümü deydu. Buldu köptün köp rahmet. Nur diyen dostumuzun ki avazlı uçur vayka anlayılı.
1: Her biri de çelten şu telefonu aldı mı koşuyanlısı ravaki aldırdı. Maşini o cüyüye dike. Cüyüsü cüyü kambaydı şu.
0: Makul. Ablıxat diyen dostumuzdan avazlı uçur.
1: Riyatı çıkanda avalanız yaxşı.
0: Yaxşı.
1: Ben moral verişide. Biz Binal Üniversitesi için kışlatka, şamsa varsa anlavatınız.
0: Buldu rahmet. Çin kış baskaç anlavatımız. Köptün köp rahmet. Cahan Kizer diyen dostumuzdan avazla kuşuyoruz.
2: Herkün çağır oğlum sizi yolu sürüme. Ön çıkta otomuzdan çıkar. Bizim yolu uçuşuyor. Bu da maşalla imtihan köp kuşuşta.
0: Buldu rahmet. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük avar aydın məlumat anıltımız. Bu şu ayının 20-ci günü keçidən 21-ci günü kündüz gecə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 8-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Bu şu ayının 21-ci günü keçidən 22-ci günü kündüz gecə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 14-dən 26 Celsiya gradus qıcə. Bu şu ayının 22-ci günü keçidən 23-ci günü kündüz gecə hava bulutluq bulub, kim azraq yamğur yağdı. Temperatura 15-dən 23 Celsiya gradus qıcə.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızdan ahırlaştırımız. Yaxtırıp anlıqan programımız kızgılıq bilan katnaşqan her bir anlıqçılığa köpten köp rahmetimizden bildirimiz. Rahmet silagi. Program riyasetçisi Hidayet Kız Şemsidin. Növetçi muharrir Ramila Ablimit. Emde dekhtanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yolları hızlı bizemre programımızda bulsun.

0: Yalnız gel yol bol soğan.
1: Vaylı mınşan diyan uçin, nan huna lu yıldırı ravan deydu, ha?
0: Nur.
2: Rüzyatı tötürese çile yaksın çile yukar bire, miyere ne aldı mı koşuyor üstü başın köpü?
0: Makul, isem ka abdan keldiniz nöp. Vey, abdan keldim. Gepin lağız disa ona boldu, cuma.
1: Ma mergen isem ka karan. Ma bir desti gül aptı ama bugünü ne çıkızga evetkin özüm bilemdu bilmemdu da ha. Ağını bir desti gül.
0: Ve resmi kipinek tekli balı
1: bu. Şu güldün gülge uçup konup yürüydüğün.
0: Ne de muşunda küllerinin ehmiyetini buzup nitidi de bu balı.
1: Raslam. Bunda vapasız balın oğu bunda küllerini ötkesmekini mi yakşı?
0: Vay vay, bol diye, emdi gep kısam, yeğir gep kılı yutturgan da kılı mı?
1: Meyle emse.
0: Vay, sulkaş.
1: Eliyar taksi, bəxt yolu da maşınla köp, lekin eğir tosuluş yokken Nurluk aka büdür caşa dede müktür yolu.
0: Mahmut aka anlaşın başlayıp kettim deydi, vay rahmet canım, fıkam rahmet, rahmet. Tılı tatlıq. Tılı tatlıq.
1: Əsuşi cahida.
0: Əsuşi. Sən git qalğan əsuşidən. Appaq fıqam, tat fıqam. Yaxşı qıpsız cüma. Appaq saqam.
1: Nur.
0: Xoxu vüçü sülənin bəqinanla oxşumay deyib. Şunu biz bəyməyimiz. Biz şunu oxşumaydıqallıq üçün biz bəyməyimiz.
1: Gəkla.
0: Nur Mehmet John.
2: Mehmet Kazı Fadi, yaşım size, yolu soru. Şuradan şu tanımlarını koşuyoruz sana da.
0: Makul rahmet ya.
1: Ahat Can Bay yakılan.
2: Hürmet şoför dostlar, cez kavir cez kavir. Maşı Honda cez kandı, mayın cez oldu, cez cez oldu, eşirette. Cezkalı maşını açıp eşiret yok.
0: Buldum.
2: Şimdi ne, kız cez oldu kazandı.
0: Makul. Ve hadi bir anlatımız, ben kim deydim. Vey, özünüzdün kimlikini, ağı dadınızdın ya apınızdın soran. Bu musa, nopus karımamsi.
1: Karan. Yeniniz kimlik bağ mı? Hiç bunu şunu oldu, çıkıdı özünüzdün kimliki.
0: Kotarak bırak üstü aldım ama bala.
1: Bu bala, iyisini bütünle yok atkan balık ya bu.
0: Ben ne de?
1: Hatırsını yok atkan.
0: Bizden sorsanız, biz kanda cevap veririz, ey.
1: Mehmet Ali.
2: Bariye ziyaretler, yol sonra yıkalı gidin çıkar. Bu nankoş, şımarıyor, şişkaya kızda tosa seni bak.
0: Adilcan boğan bolsa bir etdi dep. Onda ət düşkü saxlan, ət düşkü saxlan Adilcan.
1: Ət sorap,
0: ə? Bəmsə anın kəndin. Hoşurcan bolsa bir etdi deyisiz. Onu bəmsə putur yasaçının ismini atıb çıxartdığınız axır kəndə.
1: Qaraydığan bolsa heç kimdə ümid qalmagan. O heç kim bəməyib gə dep. Xulaslap.
0: Ət Adilcan dep qoyacaq.
1: Ə, hoşurcanğım dep qoyulay Roşan Güllərgə. Nur Məmmədcan.
2: Məlik İbrahim qədər yaxın söhbət edirəm mən nağı yolları.
1: Buldu ma.
0: Buldu. Mağlup uçumuz benim örümçe, benim oranım örümçede bana ciddi kan lazım. Yardım kolonlarsın kan basanlar. Tepsilatın bir inikrak yıldızsınız öptük ya mağlup uçum yaz. Hayır, doktor kanda. Nemi keselge. Kanda kan. Kanda kan bos bolilerim du. Ya ki bazdaki kan plastinks kere kopalı diken. Bazdaki ma az tepildi ma kan kere kopalı diken. Muş uçurulan inikrak yıldızına. Şu arkalık boşçuğunuzu yetkilsek çokum sizge yardım kıldı. Allah çokum çıkıldı. Cuma anlı uçumuz.
1: Hımaçın yolları koşulmuş duşunda aravan diye uçurunu bu hal can beğenken ha?
0: Makul. Ben taka isem kam aram aldım dem. Vey men hazır gep kılı basam ma bayi git. Bu balla kanda anlaydı bu la.
1: Bu balla kulaktın baldır ketidiga okşaydı. Siz ketkiçimuş ballı baldır ketidiga okşaydı isem ka?
0: Vay. Vey malımı kanda okutkan ballı de bu. Hazır gəqib tursa bay yigit maf çörünüzün yollığınız bu qanda oldu.
1: Mərgən.
2: Salam bir 74 namutca zəhrəqib qoşqalığına qarşılığımız yol xəyri bir itəyə mavoz. Suliganı aldım şi tərəf qarap manga yönüş maşıqın çəpki aldırmay min vaqtını hal tərəf ravan ketdim.
0: Buldu rahmat. Sınlımı səvim mana mən adamlıq anlavatım məni unutub qalmağızda. Boy sizni unutub qalğıl olamdı. Siz de özünüzün başı unutkulsuz derece tanıştırıp etkiler.
1: Doğru. Özümlükler bakçısı desin seviye. Seviye desin özümlükler bakçısı da ışkınlarını bir yer ekilip bağlayıp bana derecede bildiğin bu getirdik biz seviye siz ne?
0: Şunda. Hem de mübada seviye desek hazır onluk uçularımız mı digen? O şu resmi bizden bu uçurçlarımız okşaş ha? Hani kendi nur, özhal diyendekli çünüp getirsiniz ne o seviye?
1: Doğru. sizin ösümlükler bahçesinde ösümlük tetkikatı bile şugullundu ya ki obdan karavatıdu dep manda çıkıp kudu iş kılıp siz doğruluk çıkıp çürünün.
0: Hatırcan bulun siz kalbimizde mengi örneğilik çoğum.
1: Yani şunda şu açıdan kıp karaydıgan bolsak ma bol nim deydu hamet degen boluş mükündü.
0: Yağa.
1: Biz onda bir balım tufunumay biz kim olsuz özünüz mahtap uyadı.
0: Zöhre'nin minnettarlık bir uçuru var ki bunu bolsa muşu sizge rahmet etkin bir programımızı yollagan bolsanız bunu bek yakşı bolattik ya deyip oyludum hem de Zöhre Hanım'a hamkemer dükkanı açıdıgan. Yollaptık ya. Yollamaptım ya ama. Buran kuşçularını tekşir baksam yollaptı yollaptı. 16'nın top kız etken yollaptı. Onda asa çokun bu minnettarlı kuşçularını sizge rahmet etken bir programımız ilan kıp oldu.
1: İlan kıldı bu değil mi?
0: Oldu. Bakıl rahmet onda asa. Cuma rahmet sizge.
1: Kaydı nüy diye anlıkçımız konu halini aldıdaki yollarda maşınla mitçi dop gettiği süret asla diye kuşçularını beygenken ha?
0: Şükrandaydı karlıgaçlık yolu Simit Zavutu'nun soğustu bağıtsızlıkçı boğan aralıkta koş yönüştü yollara van daydı. Cuma paydınlık gülünla.
1: Nurali, aksudu keygendek, ürümcüdük esem tursun dikidek bup kaldığandek türmede. Ben onda boğandı ki abay kırman mevlu takınızdan uçsuzluk bir karı bitip şu bu içi kiyip gilin. O kışır kiyip gilin.
0: Yani ben özümle kimimle köz kremdi ma nepizliğe mançilik bozu buludum ona.
1: Nepizliğe mandak, uzunluğe mandak.
0: Kıskılığı mandak. Kimlerin ki ben... Mağın okşaş kıyıp geldim de bana çeçeniz olsa aldın çürütken mi acaba?
1: Okşayım edip he? Kişi de kısmı andak, teşhir kısmı andak da şu bıçağım kıyıp geldiniz buldu. Asasen muşu, muşu hıl şekil buludu.
0: İşten de köz tutuşun mu? Acıdı yok ko.
1: İşten
0: buluyor. Normal olarak, normal olarak. Ne bizrek? Kişi ne yapıp sen kovası buldu?
1: Ben olan yıkayışı... Başlığına başlanmayalım mukabatının cıdılığı bu yerge ballanan da mevlan açık gip aval uçuru berip anan ki mukabatının gipin kılınla balla uçuru anlayılı da yaptık o.
0: Şu şimdi anlaması mı? Bayan bağlı uçumuz para aldım mukabat anlamsız da yaptık. Hoş.
1: Söyce peybendik anlı uçumuz düştüm burun kan digen adımızge hazır kan berip çıktın da bayıksı emes mu ya şu işkisi bir adam mı kan digen adam?
0: Ayrım ayrım bu değil mi? Cahan gezer.
2: Herkese örüntülü yolu sürem ağa Beycan Allah koşuldu sıravana.
0: Buldu buldu Beycan Allah.
1: Doyunum anlıksla yakşı gep kovatısla, pikir katnaştırı vatısla. Mavu Nur Ali Can'daydı, Abdullah taksi yokap gitti Mevlut'ka dep. Koşunu kulumlanı uyudu aldıraş Abdullah taksi adet bu uçaklarda.
0: Baptı baptı. Daz aşu.
1: Bu kapatın közü karap.
0: Ama Türkiye vaktir anı kendine kayıt geledi. Biz mi vay ne dedi de biz deyirik ne mi kımmadı o. Özünü bilgen şey sorabdı deydiğin gelip.
1: Özgeke yaray, özgeke yarayın bu kılışı mümkün.
0: Oldu, bunun dikin kemizim meyli. Bizden nurgun anlıkçılarımız batı sasılar.
1: Şu, bunda mukum çukum turduğalı ba, bunda uyap uyakladı, birşin tıkıp cümeydiğin.
0: Ya meyli bu hem de.
1: Buldu hem de.
0: Normal aletti bosa. Daha ben canı bu yolda hili bop kaldı deydi sayfa digen dostumuz. Rahmat.
1: Şi bacakı yolları, ravan kem bana.

0: Biraz altın zincir mi yok boyunda.
1: Altın zincir asa olmasam. Yoluk çöre daha şey yolları koşulmuş ravan. Maki onu bütün ablikim geldi mi ne başkalarını mı kapattı hep. Deydi ya kaç.
0: Şurası.
1: Kendi dedi. O ab, köylü bütün ablikim kese tek ama programımız ilk mukapası oraçtan taşıp gidipti.
0: Nuray ama Metalin ufçur ki bu tek kuduk köçüsü ravan diye ufçurunu bedi ya.
1: Buldu mu? Hamit diken dostumuz mokum turvat kılı bir ay boğan gel kılavat kılı iş küşkün buldu bırak geplerim tazı kamlaşmaya dedi. Ügün ana ügün ana kamlaştırıp geplerişine ügün ana cıma.
0: Азыр мавжу Хунсан, Хунсан шчандын эң хочозан үрүмчү вокзалыга берип кепти, а жолдор аванка Михрайнов жори.
1: Макул рахмат.
0: Дашы жолдорум кошунуштур аванка аңлоочулар мен велаңлар.
1: Өз халында болдукмо?
2: Шилян дашы мавжу чоң боза карап мага элеш таптым булла интайкада жок деген кылмайлар.
1: Макул.

0: Yollarınızda
1: biz Hemra.
0: Biz Hemra. Ben Mavlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
0: Мында бир учур неткизди эле. Шинжаң Уйгур автоном райондук метеорология станциясы эле кылган аварийдин алдын маалыматка асасланганда, яны 5-20-го бүгүн, 5-20-кини кечкече аңлоочуларыбыз жума. 5-20-кини кечкече Жаноб Шинжаңдын гарбий Байынгулун областы, Шарк Шинжаң катарлык жайлардан кысман райондордо 8 бал атрапында гарбий шамал өткөнчү борону. Аңлаңлар, шамал кыздырды 11-12 бал боран, 13-14 бал өткөнчү боран чыгат экен.
1: Tümür yol tarmakları növetçi poyuzlarının yürüyüş beyxatarlılığı ve yolcuların hayati malmülük beyxatarlılığı kapalı tıkılış üçün naçar hava arayı epkiliş ihtimalı boğan xayıp-xatar amılırgı aldın hüküm kılıp, növetçi poyuzlarının yürüyüş layısını canlıq tanşap, katnaşını toxtutuş tedbirini kolunup, beyxatarlılık xayıp-xatırdın təşəbbüskarlıq plan saxlandı.
0: 5-nin 23 günü Ürümçidin Şi'an Şimalı Vokzalı bardıgan D2708-ci qetimlik yolcular növetçi poyuzu.
1: Ürümçidin Kumulgu bardıgan D8802-nji qetimlik, D8804-nji qetimlik yoluchilar növetçi poyezi.
0: Ürümçidin Korlugu bardıgan C802-nji qetimlik, C806-nji qetimlik, C810-nji qetimlik, C814-nji qetimlik, C818-nji qetimlik yoluchilar növetçi poyezi.
1: Ürümçi Janubi Vogzalıdın Korlugu bardıgan C872-nji qetimlik yoluchilar növetçi poyezi.
0: Ürümçidin Qashqarga bardıgan T9520-nji qetimlik

0: Yo'lovchilar navbatchi poyezdi qatnashdan to'xtatildi.
1: Konkir poyez yurish uchuri 12306 to'ri bekitdi va vokzallarning e'lonini o'lcham qildi. Yakomsa 12306 yon telefon appsi orqali mushu e'lonni o'lcham qilindi. Buning mushu yo'lovchilarning safarga chiqishiga olib kelgan qulaysizligini to'g'ri tushunishini so'raymiz. Yo'lovchi do'stlarning temir yo'l 12306 to'ri bekitdi va 12306 yon telefon appsi uchuri yoki vokzallarning e'loniga vaqtida diqqat qilib, safarni muvofiq o'rlashtirishni askartamiz.
0: Demek Ürümçinin körlüğü barılığın nöbetçi poyizle biraz yıkırak ya bunun için de ya toplarla nöbetçi poyizle. Şimdi ama 12306 doğru bekliyordun ki en yeni uçuruğa asasını anlayacağım anlayacağımız.

0: الضيف ودا الليه ودا
1: الليه
0: ودا الغم المقصود
1: تغرى
0: اي اغنغ تلا خلو ناسا دوام نخترد نهايت قزغلق بلان يولو شورا باقا اسلا يلا مكافات بيرمز جمع يلا يلا مكافات بيرب قيب قاسق واي اسي تقيقا بلان ورنغ كم ميدو
1: استيل استيل اوشتر بيرن لا
0: شو عزر مكافات يوخو غاندك بعم ايلا بوشترن دب ايلا وات اسلا يلا وقت بلغنا بيرمز شو وقت دا يوق ادم لا مبايدا وات اسلا يلا
1: شو
0: Çangçın otur yoldaki gazkanda ücret yok diyarlık deydi Abdikerim yolbaşçı hem de bir kevaptı da Abdikerim yolbaşçı.
1: Baxt yolda maşın lıkkı dike acıma Anvar Can'ın uçuruyor.
0: Ya ya Abdikerim yolbaşçı hele burun battı ki acıma hata için okaptı mı?
1: Kanda?
0: Ya kara baksam battı ki aldın programından başlap.
1: Sattar.
2: Cinke evendanın altı koşuyla attın bunlar köpe ki hatta ses yok.
0: Makulmuş veli digesin veymey digendekle anladınız mı?
3: Rüzge tüttet yolu kavri.
0: Ha.
3: Ma mihman küçüşüyle şarıptın şarıpta katı tosupur.
0: Qatıq tosib ketdi mi? Qonca muhçur verib tükən mana yığın mərkəzi, yığın körgəz mərkəzi maşını tosuş yox, maşınlar köp deyib muhçur yollab ki. Tunca muhçur oxşamanda. Əcik ki xeyli bakı.
1: Nurməmmədcan.
4: Məlik İbrahim qada yaşınız mə bir imanla bu şo şoför tərəfindən gəlmişdən maşın da köpə.
0: Bolda.
1: Oy.
0: Maqul.
1: Axır ket qaldı. Alqa muhçur. Tügdə.
5: Bilmə.
0: Yusuf Salim.
1: Ha. Yusuf Salim ha.
6: Nevis kaza fayda yol kavrima gonku törkün boşa nende serep bırak manga yeriniz bek tutup ketedim ha.
0: Makul rahmat. Ma mergen meni ornumga ablakana üçür bir davat atçıdıma öz yeripti de mana.
6: Salam bir men yetkişte Nevis'ka Zühre kızı bu mükafatına ölçem kılıvamızı yok. Hadi yolu çıkartı bir yeri düşürme. Çıkmaza vakti daha direnmez yok.
0: Bala. Ha
6: çıkartı ile tonçlandın mı o çoğbadan aldık keyke, dayım odadan aldık keyke, yolları ben ki.
1: Makul buldu.
0: Buldu buldu, rahmet.
7: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патеті қоқыға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL-2021-11-3047-6. Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Tianshan külü tuzdun kegen tövən natriyilik tuz ilmi tənşilib tərkibidiki natriy azaytılıb kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriyilik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu. Navay ustam, nallarınız acep sınıp pişip de.
8: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
8: Ha?
7: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişirikle ağan tem, nenin hızlı mı alay?
8: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
9: Abdumobil aydıken de, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdüken, bu alana koşulgan. Heyka işçimlikini işsiniz, 6 saat içe rohimiz urgup durdu. Heyka içimle geçtim.

0: تەپسىلات.
1: تېلېفون نومۇرى 280-96-98 مۇشۇ نومۇر ئارقىلىق سۈرۈشتۈرۈپ ئۇقۇپ چۈشۈنسەڭلارمۇ بولىدۇ ياكى ئەمەلىي دۇكىنىغا بېرىپ كۆرۈپ سېتىۋالساڭلارمۇ بولىدۇ. باھالىرى ئاجايىپ مۇۋاپىق.
0: ئەمدى ساغلاملىقىمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق مەھسۇلاتلارنى تاللايلى بالىلار، باھاسى ئەزان دېدۇق.
1: توغرا.
0: ئىشەنمىسەڭلار بىر بېرىپ كۆرۈپ بېقىڭلار مۇشۇ رادىيودىن بىر ئاڭلىغان تىلىم دەپ. ئىككىنچى قېتىم بارمىساڭلار مەيلى ئۆز ئاڭلارنىڭ ئىشى جۇمۇ. Onun kendi madoyundaki körüvatkan dostlar, rahmet sizlerin körüvatkan Allah'a kirep. Alıkı denci için rujub ocağın digene bir kirep 10 manda aşırıydı onlar. Bu bir talimiz. İkinci birisi kirgendikin, aç üstelikli güvencu deydiğen bir yeri bu. Da üstü karısı anlatıyor. Kolağınızı götürüp.
1: Bana.
0: Kaya doğuydu.
1: Bana da kösesem bilislah.
0: Bir şey doğu değil mi?
1: Ha, şey şu.
0: Şu güvencu olarak kızıl bir hat var.
1: Bana köyde onlarmış güvencu kızıl.
0: Güvencu hata götürüyordum ben kolamını. Ya ya oyaq demez ki ama oyaq dike
1: bana. Bana.
0: Oyaq dike ama ama tarafta acı mı?
1: Ha bana.
0: Ha bana bana.
1: Benim beşimin üstüde.
0: Ama beşimin üstüde durdum bana.
1: Benim beşimin üstüde.
0: Ama beşimin üstüde durduk. Eser güvencu diken hat var. Güvencu kılı olama. Olam da onu okusarımız ha. Hani kendi de güvencu kıpı kandı ki sonra adıgan sorularınla bulsa. Ha doğru ha şu kolam köşetke yakışı. Onun kendin. Biz sonra adıgan sorularınla cevap verelim. Olam da.
1: Onda olsa doyunumu köygeş gəp sözlərini qıqaş Veyşin salonumuz uçurlarını bəygeş qatnışınla. Veyşin salonumuz bolsun doyunumurumuz oxşa Şincan 1074.
0: Qarağa denci cinur jubacandı kırgandaki adamda ləp ləp ləp ləp ləp ləp ləp ləp götürülü otur mana.
1: Ma teşi de köyme işçi kırsanla teximu köpey etanla de ma san sifırla teximu aşatdi.
0: Sıla köpey sağla biz intayını hoş almışsın. Sıla köpey sağla bizden baktığımız. Degendek. Köpeğinle köpeğinle valla. Yeni bir kitim köpeğinle. Olmağı çıkarsın.
1: Köpeği iş yakışı.
0: Ahmetcan kuzu çok. Koçan kız süratlerimle evettiniz. Ne yedin tattınız?
1: Ma hele yıllarını aldık ki kepe. Onun ne yıllarını aldık ki kepe kodayım.
0: Hakik şey biraz. Bize şey baktım. Şey oldu.
1: Nurca, Chunhuan Zhonglu, Qoshlinidi Mashi. Ay, Xinhuan Zhonglu, Qoshlinidi Mashi la köp. Dap uçur beripti.
0: Qarmay kötürümme körüktün da bazak çıdgan yönlüş dostup gitti da bazak manga yönlüş de deydi. Bibir, bibirini sağgül, bibirini sağgül. Ne diyor? Uzun sınıf koyalımız iyi.
1: Ma callık bahar şamilik yakılan.
2: İnce evden dönü aldır ki yolla kuş dünya duraman.
1: Buldu.
0: Mağlı takka Zühriye'de yakışımızla şopur dostlar maşının şarkı pansını Kayadı yakışı almıştırdı kandık. Vay emmiyedi yakışı almıştırdı şarkı penni anlamıştınız. Ne mi gül birin abaldaş Molli Eger'in aptalları meksus etiş oranına. Uyadın aptalı satmaydı. Universal rehmetin bu. Şarkı penni kayadı almıştırsanız buludu. Eğer aptallarını bir düşünüp bakkaş eşek almıştıraysanız eşek yaparsanız buldu.
1: Buldu. İlyar taksi karma kötürme körükke şarıqtın garipke manğa yönüştü. Nanku çıkış eğzgı kegende maşilla köp astı men vatımız dapdı.
0: Kaydı Nöyharının uçurunu bir kokup ketken pet koyamadık dağım da. Bu da bir uçur ben ha kaydı Nöyhar bulam da. Vay ma erkem onda kaman. Ma bir uçur verip de kıran. Yağmur şamallarını aksa bir evet itanla ma tıncıkta işleş mi hoşak mahdi dapdı da bu uçur. Bir tal uçurken. Көмәптік бұл ұшырны. Болды, гек қымапты мө.
1: Оралы тұрыпты де ямаллайды
0: қалды. Ямаллайды қалды балады бұл.
1: Иқын аяқ мұнда диқат қысам мұш әрләп ямаллайды
0: қалды. Мұш иқыныңызды бір гәпті бесі үйтей мұш әрләнің үзігі сәт. Пошын екен аң.
1: Мен мұшта демесем әркем деген балды рәс әркі үйгініп қалған балы ке Sınanım şu maçta koyu aldım o.
0: Uzun organ kettim dedik, uçuranla çıkmış kaydı yollu yutanla dedik ya. Aksu'dan ben de ballı çıkmaydıgan. Aksu'daki ballı maa balık yakıyanla bizden ondak namkımız uçurun rast görmüyor bittik hem de. Hem evet gülüm bombaydıgan fantaziyelik uçurken o onun üstü ki yamgı şamallarını.
1: Şu. Onun üstü ki özün ki hoşak mıgalıkını elik şamallarını atıp bal aralı turup diken biz hem bunu ne mi deyimiz şamalın gayvdın kıpıram dok sizge.
0: Çıkıp özanla terbiyeli onu
1: bakalım. Hoş bulat di şunun da.
0: Öğüt çoğbo.
3: Şöpü dostu aşkın facını geldi başına ayak ravan her işte de şimdi ravan.
1: Buldu.
3: Ama maşın saç atarından başlığına dostum var. Molli girin basını sın ondan kıza şiidi gide.
0: Ya bana şiidi kaç molli girin aptalların maksası etçi oranı bir ha. Aşağıda yakışı almıştırıp yer alaydı cuma.
1: Yani özel.
4: Seni zettik tut aşağıda doğumlu görüntü bir yüksek son bacağını aldım ben hep. Yani Bengali'ndeki köşe

0: Pensiyi çıktım. Yıllarda tümüller kendine bir sıkıntı yoksa.
1: Makul rahmeti.
2: Yani nur.
0: Oza altın aldım, koşuyor işte başı sakıp ya.
2: Buldu mu?
1: Yeni avat öyle 5. köyrükten Şenkhan Allah'ı mangayın üstü maşıyla bekleptedir, rahmet.
2: Yani Ahat Can ba?
0: Şöbüdükle, Şenkhan Can'ı diyeli başına ayak ravar, her işte de şimdi
2: ravar. Anladık mı?
1: Anladık ha.
2: He, anladık ha.
1: Bu da aşk etim anlaması geçecek.
2: Yani karısa kazırma un zavutunun aldıdaki yollarda maşırlar köp tosuluş hili bakken cümü köşe canınki alım canı ufçuri.
1: Buldu rahmet.
2: Yani avat yolu 5. körüktün Şenkhana Luğmanlığa yönüştüm maşırlar bak köpke.
1: Kıyım canı Osman'ın ufçurunu sel vakit ötek etmiş şimdi
0: avası mı?
1: Makul buldu, tapşırıp aldı.
2: Eliyar tak senin uçurunu cik bir iş kıyalı batıken tok, lakin tordu kıyri darlan ip mangan iki şun bir bulamadı mədəb. Şuan duruş beribdi de.
1: Erkem əmdi çıxdı uçurum, əmdi dağımlı uçurum verim mədəb. Əmdi sizin uçurunuzu koymayınız biz.
2: Siz anı gen bir dəmir əncə.
3: O da makine gen, yüzü kendini alabiliyor. Kim o?
1: Makul buldu, lakin bağmay amal yok şu yaxın ötüdük Allah. Ma olan hazırdım başlap soğuk sorsanla bolu diyen bu kapa sorsanla bolu diyen 30 metrelik programı akırılıcı dem. Mesela ot tutaştırıp atı da.
2: Bu isi de yok kışlanı sanmağa.
1: Kaderlik anlıkçılı, keşlik yollarınız biz Emre programımızdaki pahaliyetimizde yani Optimobile Klubu pahaliyetimizde silahı tavsiye kıldığınız.
2: Namı kulaktan kulağı yetken
1: Polonuz'nı tecaydıkan
2: Esil Abdul Molli Gırın Abdulri
1: Neymiş için bu işine ışkımızla deyimiz hakikaten Esil Abdul.
2: Hayırız.
1: Şimdi sana Abdülmobil'inle Abdul almıştırmak için sana bir ketim almıştır bekle Allah. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
2: Yana Şincan'daki en esil demini izdeş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınımız Sertem Kıroren Kalgüşi Uygur Hanisi.
1: Sertem Kıroren ne yorum yan bak okşaydı o. Bir kıl ölçemliyek. Toko paçakları var, hamburg bolkaları var, rucam olur var. İşte her kıl temdeki bolak mantıları var.

0: Ondasa da sana fışırların yetkizeli. İliyer taksi ürüm seyirli gongancının aldı da maşıla bekleyip tepişiriyor lapta.
1: Ma aynı diye onu geçiz. Ma bu ilgi bilet ağın, poiz bilet ağın fışırınızı resim tatıp evetip siz bu adım anıgan ken go vaqti at ken go bu bugun bizning bayoqtog'imiz bugunkisi naq bugunkisi da shu siz degan poyiz ashindaqti urumchidan qashqaga bordigan te 9520 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyiz qatnashdan to'xtatilgan lekin sizning og'ingiz atki agar bugun bo'lgan bo'lsa buchaq sizga xabar kelib uchurlar kelib xabar deb bo'lgan bo'ldingiz demak ma ati normal mavdu degan gapda
0: 12306 sizga avatarga uchurga diqqat qiling bo'lamdi Abdu Şisendin Dabaza yönlüşüge yamalık tağı donuldun ütüpla körekti lık gıdı maşını tosılıp tutuk dedi.
1: Yani İlham.
2: Hem ben vatka yollar alalım.
0: Maşında yok o.
1: Ne kaç tak bir uçun kildi umuşdun uçun. Maşta yok aşı yoktu diyen bir uçun.
0: Devlet sanırız ne buldu aşı yolladı. Bir kırıp başkala tosu ite boğayım etti.
1: Şu yol degenci kaysındaysız kinta.
0: Manama Mahmut Canma Çin Fınlı Udumin etti. Koş liniyede yollar Ravan ke. Demek asıl yolda mağdıkalla paydılığında o Ravan mağdıkan buldum dedim. Koş ola da.
1: İlhamın of çorunun pekat ehmiyeti bu kımmet o mu de? Hem sübi ili ma tıkıvanmay hazırsızda nem kımay tıkıvanmay deydi o yolun of çorunu. Ya
2: et yılları kimli taraf taraf mağla yönet maşallah yazacak. Kaysırat.
1: Ama kulcudun belge uçur, he?
0: Kulculuk ihsamı kaptı bana. Kesin la hayır güzel olsun deyip. Keşfem mi deyip ala oy?
1: Şundayım ben.
0: Karı güzeyin ekne ilana gözünüz deyip.
1: Yok bir yoruk. Nur.
2: Yılavat yolları maçın var. Canav yolu karabanga yönet olsa kese.
0: Makul. Mugoca.
2: Ey imam yolu çizdir ey gosu. Ben manga yolları ama ne?
0: Muga ama ikinci kıtım asker iş olsun cuma. Uçuran sel sızı gemez. İlki uç gemez.
1: Onu olsun ki memanga yolla yuravan diyen siz kaysi yolda mağdınız. Biz işçinizdeki müdakbarın

0: Tatlı Fright'te ettir karhans ettir dükkanlarından ala kılasın. Ettir Fright'sen neden yapamaz mı?
1: Doğru.
0: Adon hemkarlışını öyle şey bakalım. Ama babamızın güzelim. Huacan Pim bile hemkarlış gitip kasak. Şişi kudun sayma can karaman kaynış maşıncık dedim ona. Güzelim garım boyumları.
1: Yani ahat can bana.
2: İşte sen karaman da yok. Mayonluğu katravanı şama yerge.
0: Siz kim koyuptu? Bir kıkas diyen gibi ögün öyle şimdi. Siz kim koyuptu? Azo rahmet rahmet dedi.
1: Çünkü de maşu nobla.
0: Çünkü de. Bu dediğine yok yok tuz yok dediğine okşaydı akhanı karhan. Yakımız yoksa yoksa dediğine okşaydı akhanı karhan.
1: Yoksa yoksa bulsa meylem de.
0: Hem de başlayımız. Ama hem de başlayımız. Nadallıkını taşlayımız. Silahıyla bunun için hemkarlıkını başlayımız. Silahıyla hemkarlasa hem kaygını taşlayımız. Karalık hani kaytadan setişini başlayımız.
1: Yançuklara pullanılık toplayımız.
0: Eğer silahıyla hemkarlaşmasak başlarını kaşlayımız.
1: Ama onun için satanmay atırının kutularını taşlayımız mı?
0: Dükkanlarını takayımız. Ondan bulmuşsun bulanın tarakiyatı belki yakışır.
1: Yakışır ya, yakışır attırılır bak. Kumuldu çüşünü yak boran çıkartıdı dedim de Ahmet. Makul biz obay onludu o kaçta dediniz.
0: Buldu buldu Ahmet. Öğünün talak çıkma oturup durayla. Tamam. Koten kötüsü dabaza karaman kaynış bek tosu gitti ama mal takan eden. Bakta tosulu da o yol diyor.
1: Nurtay.
2: Nurtay İbrahim. Ozuda yol şöyle 10. ayın aldık yollar şeyler havan.
0: 10. ayından aldık yollar havan biz bek yakışıp duğa. Şahey.
2: Al, kaynak yapma az kılıp etler nokta yap. Benim uçurum okudu cevap yerim.
1: Uy kapı mağcı mı? Kaynak yapı kaptı da bu ha? Bu bana nemi de boylap kaldı ki lütfen. Lekin sizin nezirinizi tayin yok oğamda bizim nezirimizin ait tayini var geple. Bu balın tayini var kandaki yaptı Mevlut gördünüz mü?
0: Görmeyim ha.
1: Haa, gözünüz mü? Kömegin az doğru.
0: Başka yerin cevap tapsın, bombaydı nasıl var ki?
1: Haa. Leodavan'ın, Leodavan körükünün aslı bek tosul getti. Dap uçur yollaptı. İyi misiz diye onu uçumuz.
0: Oğulculuk ilksan yok. Hıcılamay bugün mağam Molli İgrin'in Abdullah'ı çıkıp kalamı bir vas sorsam set duramda bugün bir tehliyim geleyim mi dedik. Yani tehliyiniz kekici tırışçalık gösterdik bulam da.
1: Şu siz bir ne uçur beygen bulsunuz aslı da. İyi kanda bulattı, yakşı olattı.
0: Bir Nisa Gül iştifakıyla parlakını karıştırıp yolladı toslu iş bağı dedi. Bir Nisa Gül dek bulanmaydı gamballa. İşten içtik bir kavuz, avuz halkın paşı yok diye ben Nureyli dedim de oturup anla açıp da. Bu ama güzelim hocam ben bilirik acıma Karalokan'ın hatırlı rakıtı yakışı dedi.
1: Bunlar karavan hem karalaşka okşaydı da. Özellikle bir saat ikiler bu hangi fukudu?
0: Şimdi okşaydı.
1: Şinfu Nuf Çuriye.
2: Yol kavre, Nuyuse yolu yani Tellin babanın aldışınçı kravanı.
0: Hiç kim yakışı olamamdık ne mi bu fıçırlarına cıkladı da Abdüsemet mi? Ben öyle takıyla yok, benim fıçırımla anlatmam size.
1: Anlatmam
0: size. Ağıllarını kımayak turup dursun ha, kapılaydı kalı bak ya. Çancan yolları Niyanzıgı. Niyanzıgı, Kiçe, Şikiyolunuş. Oye, özge vet bir ölçüm ağınamın ki. Abdüsemet ağınam. Bizgi muşundak. Ders ötken ma malumla.
1: Kaysı malum ders ötken de kuyana bu da görüşke vakti de.
0: Manda malumla kolu da okumakan tembe okuyamaydı kafışırına vetip deki. Şinfu.
2: Yol kavre, Nuyuse yolu yani Tellin babanın aldışınçı kravanı.
0: Makul rahmet.
1: Hazırım Mahmut Can'ın nomu kepiyatı yakışamaz vaxtlarda avazın, silahını avazından anlasam şu da kepiyatım yakışık kaldı. Radyo kızağı da kumağı okaptım hemen de buçuruyorlar Mahmut Can'a.
0: Algı yolu ravanke digini çencin lo kayadıp getti bu.
1: İlhamına tayını ba uçurlarını berişki başıldıyım ana. Şisen yolu kötür mü körük pek tosul getti de buçuruyorlar da.
0: Makul. Şişenlu mu ne o ilhamlı günü yana okuat mı ne? Bana mışta kuşurlarını bese deyme. Kayıt kayıt okualımızken de. İşte bak öyle Tavuzcan'dan daha ben karabman kayınışta ravan karıştırıp da maşallah köp deydi. Bana.
1: Bir yolucu deydi. Diyenşten aldık yollar, radyo televizyon stansı aldık yollar. Tosul getti. Uşurcan kaçıp getken kaptelerin izleyme de çıkıp oldu mu idaranlarını oldu, turup duğu deyip. Çünkü yaptı da hem de.
0: Çünkü yaptı. İşte yapşaydı.
1: Şimdi deyme.
0: Anım bas. Әсілі ме, ма Бәқтігіл ресторан деген қайсы ресторан болған?

0: Manda deydi o, Maybaz'ın tanışış kutuluşunu ilan kılınla deydi aşk kızcaklar.
1: Hmm, onda ise de bir eyli.
0: 5. ayının 21. günü saat 24'te devlet işindeki tayyar Maybaz'ı tanışıladı. 21. ayı.
1: Bu kıtın Maybaz'ını tanışışta 10 hizmet günündeki Maybaz'ı istatistiki kılındı. Hazır bir haftadan artık vaqtiki istatistika xizmatining 60% tamamlandi. Navbatda har tonna may bazasining 80 yuan to'vallishi mo'ljarlandi.
0: Ay 80 yuan.
1: Bu mo'ljardagi to'vallash nisbatiga asoslangan vaqtida har litr benzin va solyarkaning bahosi 6 pundan 7 pungacha to'vallaydi.
0: Har litr. Mayli, har litr 80 koy to'vallab kelsa deyman.
1: Uy,
0: baka quyimizda vaqtida.
1: Ular bizga qiziq qoldi ekan.
0: Mayiz qilar.
1: Oning kim biz toz liq qo'ying, to'shqich qo'ying deytdi-da.
0: Qo'ying deb menga qanchalik pul qaytirib beradi vaqtida.
1: Bizga qiziq qo'ydi.
0: Bo'pti. Mush yilning oxirigacha toz to'vallab o'zimizni ko'nglimizga deb ketma qolajmi? At 21 saat 24'te cuma anlık sırımız paylanıp kalınla. Kaderlik anlık uçula pahaliyetimiz, başka kıl pahaliyetimiz. Birisi Optimobil Klubu pahaliyetimiz. Endi bu pahaliyetimizde hem de sizlerle tavsiye akıllığınımız namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulumuzu ticeydiğen.
0: Esil Abdul.
1: Mulligren Abdulri.
0: Hakikaten Esil Abdul'a bir koyup aksanla. Eskıl Alaysa telefon numarı 1359.
1: 75 75. Nimdeydi kızcaklayını mında deydu anlanla. Maşincan'daki an esil temizleş pahaliyeti de sizlerle tavsiye kıladığınımız bozsa. Serdem Kroren Kalıgüşü Ügürhanısı deyimiz.
0: Bayveyli olan ne yorum yancı mı?
1: İşte üçge vaxtlarda amışız sık bir kaca. Açıkçı ne yorum yancı içip mükete dağın bozsa. Kancı yengil o kitesle.
0: Baldıran.

0: Ana apropo Zambra Balkistan toko paçakni pesanla cimcit oturak diye ola.
1: Şu.
0: Hani kendisiler yani hiyal süre bangıqı hep oturak işçi vasanla öreyim ben diyen. Uyuyu.
1: Şu. Eşte kınanla ha?
0: Bosa eğer tüçükür hocam adın işkin aşı oğur tıpla. Samkanla sepli balanla bemeyle eğer tüçük hizmet oran oldu. Mokliye vasanla. Vaa.
1: Yani karsak mağa bayağı bu kimu Arafat bir uçur yollagan tuğu. Bu Arafat'ın demekçi boğunu mağa şarkı şıkın caylamının gibine dəpdu.
0: Hoş.
1: Asıl mağa sürüdü 80 gu, başkala 60'dı mağa dike. Yeni gelip mışu AKK 3 maşın bir-birisi əgişip şunda az sürətli minip, kendiki maşınlarının normal yürüyüşü gidaklı boldi. Azıraq sürətini tez etken bozanla. Muşu astırak mansanlamı buludu, likin yolunu tosmağan bolsanla Mijuandın Tensan rayonu qarap mağan işkince aylanma yolu naytıravan depdi. Deymisim sen bazı köpallarda maylıqı yandaş yolu astı yürüyüş yolu ama astı yürüyüş yolu yandaş yolu gözgürüp qatıdı. Ama onun yokudun o astı yürüyüş yolu da tez mağandığa işler buldu. Şuna astı meneşine arzu kıldığalı astı mağız kegeli astı meneşine o astı yürüyüş yolu da.
0: Şurmas mı?
1: Ondan sanıgan birinci işkince yolu adı mansanla buldu. Ma qağınıqa tez mağandığa 80'de mağdıqallığa ayonu bəsanı, bir qalab bəsanı buldu.
0: Oldu degen, hiç kandan neyesi yok. Maşin degen neyesi görünmeydi, yani aldırma.
1: Şu.
0: Ay yaşıyoruz, zaman baskan, arıvda kete batkan. Bazı ma iç küştükmüş o. Vallahi sözləb qalımız kemiş, Arafat
1: oxşuyuz. Rəsər, doğru, mən mücü, mən mücü de gitmeyi. Ayyad, masummamdı bunda mağdıqa demeyi. Oldu de, işinim yok ki, ne dağılığa da. Vay, de başı. Bişi ne yedigan dep koyup oturup
0: kitleyle vırdıgan geldi. Yeri ammaydı.
1: Ammaydı, ammaydı.
0: Babdı onşılıp gitti.
1: Onşılıp gitti.
0: Onşılıdı, balla bir günü dep durulsa. Hazır 20'den 25 mit eteydi de anla osuramız. Hazırak eylanı anla bağınıkı kaytımız. Yollarınızda biz hemra.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sayıpsken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
4: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
3: Sağlamlıq görsətmisi kumani qaraşlarınız tügütüdü.
4: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallağa cevap verilüdü.
3: Tentərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
4: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinema məzmurları sərxil.
4: Mukafatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba?
5: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
3: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hemra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Kadirlik onluğuçlar, yollarımızda biz emre programımız ahırlışış baskıcağıma kadem koyup kaptı.
1: Şundaka.
0: Ayırdırım yukarıstırat yol, ürümçüden sancıq meniş yolunuşu eğir derece tosilip getti. Sababı iki maşin yenik sürkülüp yolunun otur.

0: turup kaptı deydi Valijan. Şu yol bölük yegende dostlarımızdan ihtiyaçalık olan yol yürüyüşüne mi kılımız? Hem yollarınlarını ki tezirek içilip geçişini, menzlinlığa bir hater beri oluşanlarını çın kalbimizden ümit kılıp,
1: programımızı ahırlaştırıp sizlere hoş demekçimiz.
0: Şunda doyunumuzdaki anlıqızlarımı bir hoş da öteyle rahmet.
1: Doyunik anlıqızlar sizlere başına ahırı yaktırıp görüp yakışı fikir katınaştı odanla sizlere mu rahmet.
0: Vay rahmet.
1: Mikrofon aldı da geriye asetçiler bosa. Mevlut İbrahim bilen.
0: Zühre Kiran.
1: Hayır hoş dostlar. Aman boğayızla.
0: Hayır hoş.

avtomobildaydı kende, heyka işçim, rojumuzda urgutum. Burası yedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe rojumuz urgup durudu. Heyka işçimdiki, işçimdiki. Heyka işçimdikinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştuklar. Heyka işçimlikini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

0: Hürmet radio oglukçada 1.74 qatnaş sanat radiosidan biwasdan tutulatqan tan tarbiya va saglamlyk programmamyzny dowamlaştyratymyz.
1: Qadirli kanlygyçylar, tan tarbiya va saglamlyk programmamyz bizniki şu. Şinjan radio televiziya stansiyasynyň ýeňi taratqa äpsi Sloşa tengdimi mas gadamda aňlatylýar. Programmamyzny Sloşa teng äpsidim aňlaşyňlary gyzyň garşy alamyz.
0: Şanak. Onda da dostlarımız programımızdan ki dağımıda bir kança savatlarını dekdana sınğan bolsa.
1: Buldu. Onda o sağlıqış dostlarımız ınlaydı oğuz qalğanda amal ba köp kep qınmasıq gerek degen məzmundaki savatını sözləp yerimiz.
0: Aş.
1: Ava barğan sır oğuz qalğanda amal ba köp kep qınmasıq gerek degen məzmundaki savatını sözləp yerimiz.
0: Aş.
1: Ava barğan sır ısıp ketip atıdı. Yaz pəsildə ast xarakterlik yutqınçaq yallığı asan qozğılıdı. Ondaqda bu vaqtta nemeləgi dekat qılış gerek. Gep kılışkı buludu, lekin toxtumay tekrar sözleşke bulmaydı. Suunu köpüştüş, tomallaştırıp oksigen sömürüş usulları arqılıq kekirdekne nemdeş gerek. Fizyologiyelik tüz suyu bilen burun, yutkunca, kekirdek şillik perdesine tomallaştırıp nemdeş gerek. Doktorunun körsetmesi boyunca ısıqını kaytırdığan tayyar jongi doğrularını muapıq işildiş gerek.
0: Ağın mühimi muşu suunu köpürek içip verişimiz gerek dostlar. Elik usuganda su iç içemez.
1: Usumastın.
0: Her vakit, usumogan vaqtımı çoqunmuşu qaranlik alda az azdan su tolaqlap turishimiz kerek dostlar. Muşunda qalganda endi mau yutqunçaq yallığı qozgılışninki asan endi qozgılışninki aldını aqlı boladı. Mifanni köpisa diabet kesirike kirip tara bulamdı. Amda muşaqtiki savatni sözlep bergen bolsaq. Muşu nurgun dostlarımız mifanning krakmal va qand tarkibi yuqori, uzun muddat mifan

0: Alğuntay pazarda axırlaşıdı. Umumi uzunluğu 215 kilometrden aşıdı. Koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba 1. dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı.
1: Hazır bu turnun 1. toxtan bölükünün kuruluşunun 81 sitinin köprüki tamamlandı. Bütün liniyadaki tonillar toluq tutaşdırıldı. Hazır yol yüzü, katnaş bexatarlık əslahaları, kökertiş ve tonil yürüyüşlük transformator ponkti qatarlı koşumcu kuruluşlar bütün küç bilen ilgiri sürülüvatıdı. Bu tür mənzara rayonları işçiye caylaşkan bulup, etrafı da tağlar qat götürüp durdu. Kuruluş kılış şaraiti çekilimine uçurganlıqtın kuruluşun qiyinliq dərəcisi yuxarı. Kuruluş kılgıcı tarafımın kuruluş layihasını əlalaşdırıb, adam ve maddi küşünü bir tutaş tanşap taksimləb, bexatarlık ve süpətlik tüvencikini qatlıq saxlab, kuruluşunu puxta qadam bilen ilgiri sürdü.
0: Taş yolda qatnaş başlanğandan kiyin Narattın balğın dayğıcı bolğan avtomobillik səpər vaxtı 5 saatin 2 saatin köpürekke qısqıraydı. Yana nurğun Ğollaniyala tutaşdırılıp, Tianşan'nın canıbı itikideki tez qatnaş yolları rabalaşdırılıp, ammanın səpərge çıkışıga zor kolaylıq yartılıp, liniye boydiki medeniyet, sayahat ve iqtisadi taraqqiyatqa küç qoşudu.

0: Ürümçidiki bir kısım idar organlar yeşil elektr energiya sodu bazırga resmi kirdi. Bu kitimki yeşil tor sodisi Ürümçi şehrinin şehir derecelik 6 merkezlik işbiciriş rayonu. Cemi 95 amivi aparatını kapladı. Meyli kündelik işbiciriş, közdek mülazimeti ya ki muyum yığıllar bolsun, bu sorularda şıltıdığan tokno 100% şamal, kuyaş nuri katarlık hasili energiyadın kilodu. Hesaplap görgende sınak noktası kılıngan orular bir yılda 460 min yuan tok pulunu tijep kalalaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurlarımız devamlı diktanladı buludu. Maliye Ministerliği 2026 yılı Ammevi Medeniyet Mülazimeti Sistemisi kuruluşu. Medeniyet miraslarını koğdaş ve onun varıslı kılışka kartılgan meblağ silinmesi salmakını devamlı zor aytıp, Abdunum rayonu'nda 2026 yıllık merkezinin medeniyet türdeki yütkep çıkım kılış meblağının 955 milyon yuan çürdü. Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, hem de Veyşin Supamızı kegen yeni uçurlarını yeni halet islak yetküzü öteyli dostlar. Programımızı yaktırıp anlavatkan dostlarımıza emmalağı köptün köp rahmette. İsmallarını bir-birle atap bulamadık. Andan Mekit'in Emercan mı? Yakşı mısınız? Mışu? Siz ne demek ki Mekit'in Emercan? Eyle Hidayat kız bilen çıksız. Eyle Risalet eden bilen çıksız. Depto. Teşkil kanda uğurlaştısı şunda çıkıldı. Hem de Yaşar bizni tallap çıkmaydı.
2: Ben kudu bu.
1: Ben mi Yaşar'ı tallap çıkmayayım?
2: Edilirim de ben tallap. Bugün ben Adem bilen çıkmaya dep. Onda kımayın cuma.
1: Teşkil kayıs programı uğurlaştırsa rehberlik şu bu içi işleydiğen gep dostlar bizden alaylıkımızga asasen ula mı programı taksim kılıdı. Bizden anıngı çıkımız, manıngı çıkımız deyip özümüz manda tallaydıgan iş yok. Programma riyasetçi tallaydı dostlar.
2: Çok.
1: Andan yana nurgun dostlarımız güllerini çaylarını evet bizler rahmet uçurumunu kömüdüm ki depkamağla küre battımız dostlar. Hem de rahmet sözlerini okusak mı başka uçurlarının normal çıkışı gısal təsir olup kaldı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurla nemuşunçilik anlaylı, hem de köngül aramanlığa yıkımlıq naqşıladın birini sunaylı deyip uylaştık dostlarımız. Onda bulsa naqşıladın Dilşat Raydın orulluğun çiçekteki toy namlıq naqşa köngül aramanlığa da.

0: Qadirlik radio yolg'uchi do'stlar, onda bo'lsa, radio sayayti sayfamizdagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugungi radio sayayti sayfamizda mo sizlarni intayin go'zal joylarga boshlab boramiz. Ya'ni Narat bilan Qarajunning bosh yozdagi yashillikka to'lgan manzarasini sizlarga bir tasvirlaylik, do'stlar. Mushu g'olji taraflarga sayohatga berishni o'ylab atgan do'stlarimiz, planinglarga kirgizinglar. Muddatdan burun shu joyning manzarasini bizning tillarimiz orqali his qilinglar. 5-chi ayning o'rtalari va oxirlarida Shinjongda temperatura muqim o'rlaydi. Maytaq kucha tosh yo'li pat arda butun liniya bo'yicha qatnash boshlashni kutib oldi. Balkim nurg'un do'stlarimiz maytaq kucha tosh yo'lining qatnash boshlashini kutib turgan bo'lishi mumkin.
1: To'g'ri.
0: To'qqoqliq attak tayyor bo'lib hozir.
1: Manga nima shu yo'lda?
0: Zadi manga ma deb. Vaqt kelganda do'stlar, eng boshda mushu uchurni sizlarga yetkazamiz.
1: To'g'ri.
0: Ili daryo vodisidagi yaylaqlar tomosha qilishning oltin mazgiliga to'liq kirib, butun Shinjongning bosh yoz sayohatidagi yadroliq manzilga aylandi. Shundaqla Shinjong madaniyat va sayohat nazarati nuqtaliq tunishtirgan yaylaqdagi romantik esilliniyadagi yadroliq rayon bo'lib qoladi. Qarliq tog'lar bilan o'ralgan o't cho'plar shamolda dolqullab turgan. Yavu gullar hamma yani qaplagan Narat bilan Qarajundan iborat ikki cho'ng yaylaqning biri bo'shliqdagi yaylaqning bepoyon va cho'ngligini odam badani shaklidagi yana bir yaylaq bo'lsa, yaylaqning go'zalligi va jonliqligini namoyon qilib, 1000 chaqirimga so'zilgan yashil yo'g'im rasm manzarasini hosil qilib, Shinjongning bosh yozdagi romantikligini eng yuqori darajada ifodalaydi.
1: Narat yaylaqi 5-chi ayning o'tira va oxirlarida eng go'zal manzilga kirdi. Bu butun bir yildagi sayyohchilar eng oz his qilish tuyg'usi eng yaxshi bo'lgan manzil hisoblanadi. Qor muzlar uzil kesil erib bo'lgandan keyin butkul yaylaq yap-yashil o't cho'plar bilan qoplanib, xuddi yumshoq tevitliq gilamga o'xshash tog' bag'ridan bulutlar orasigacha yoyildi. Yumron o't cho'plar tong nurida parqirab, hayotiy kuchini namoyon qildi. Tog' bag'rida Dingbinghua Oltin gul, bahar gullar tutashi ichilib, odam kuchi orqali barpo qilingan asli ekologiyalik gulzarlik hosil bo'lib, qizg'inlik ham tabiiylikni namoyon qiladi. Shamol yalpib o'tgan o'lsa, yashil to'lqinlar mavj urib, gullarning xush hidi atrofga taraydi. Yiroqda Tianshanning qorliq cho'qqilari hayvat bilan qat ko'tarib turdi. Tog' qoptilidagi egiz o'sgan shamshatlar yap-yashil rangga kirgan bo'lib, tog' bag'rida agir-bugir iqinlar shildirlab oqdi. Qo'y qallalar bu manzara orasida yoyilib, kekiz uylarning turxonlaridan istutaklar ko'tarilib, qorliq tog', o'rmonliq, yoyliq, gulzorliqning strollik yo'g'imi rasmini to'liq hosil qildi. Xohlagancha suratga tortsimi, qaytadan o'xshash hajassiz bo'lgan telefon ekraniga chiqarib olgandek go'zal suratlarni tatqil bo'ldi.
0: Yili oblastlik madaniyat va sayohat idorasi organ tarafining askartishiga asoslanganda 5-chi ayda Narat manzara rayonida yo'lovchilar miqdori normal bo'lib, to'plashib o'chirat turish hajassizgan. Bu yerda yaylaqni otliq sayli qilg'ili, tog' jilg'isiga egizdan nazar solg'ili yoki gulzarlik orasida xal qancha xiyol surib, yaylaqning bepoyonligi va kishi qalbini ozodlikka erishtirgan manzarasidan yolg'iz bahramand bo'lib oladi. Kunduzi temperatura muqim holda 20 Selsiya gradus atrofida bo'lib, kishiga rohatlik bag'ishlaydi. Kechida temperatura sal tuvan bo'ladi. Nipis chapon tayyorlab bilish kerak. Manzara rayoni aslahalari yurishlashgan, to'liq bo'lib, chorvachilarning kegiz uyida qo'nib, suvda pishirilgan go'sht, atgan choy qatorliq o'zgacha taomlarni tetib, qozoqlarning ko'chman chorvachilik urf-odatlarini cho'kma holatda his qilg'ili bo'ladi. Shuning bilan birga Narat manzara rayoni bilan ili o'simliklar bog'chisi, Narat suluq yer bog'chisi, ya'ni Narat davlat suluq yer bog'chisi bilet bahasida birlashma e'tiborini yo'lga qo'yib, manzara rayonlarini o'zaro tutashtirib, sayyohchilar iqimini o'zaro yetaklab, sayyohchilarni ilining ko'p xil manzarasini bir bekat shaklida his qilish imkoniyatiga ega qiladi.
1: Qarajun yayliqi intoyin go'zal bo'lgan odam badani shaklidagi yayliq degan nom bilan dong'liq. 5-chi ayning o'tirlari va oxirlarida o't cho'plarining rangi butunlay yap-yashil bo'lib, egiz past ketgan yaylaqlarning umumiy ko'rinishini ifodalaydigan agri chiziqlar quyosh nurida odatdan tashqari go'zal ko'rinib, xuddi zaminning yiyilib turgan muskul chiziqchilarga o'xshab qoladi. Foto surat havaskorlari bu manzarani bosh yozdagi yashil dalaning go'zal manzarasi deb ataydi. Yovu gullar xuddi ranglik tevitliq gilamga o'xshash ufqni qoplaydi. Seriq, so'sin Oq ranglik gullar giralishib ketgan bo'lib, ko'rish sizimi boshqacha ta'sir ko'rsatdi. Manzara rayonining ko'lami keng. Özü avtomobil heydep çonkurlap sayet kılgılı buldu. Ademler tarqaq, körüş dairesi kən. Şenhuatay, Leyingtay ibaret iki çoğun yadırılıq orunda turup, toğırsıqa qat götürüp turgan karlıq dağlarına yıraqtı nəzər silip, yaylaqnın çeksiz mənzirisini igizden tamaşa kılgılı buludu. Bulutnun sayısı yeryüzde asta asta cimcit ötkülüp, kişini heyran kaldırdı. Köksu çoğun cilgisindeki zümrettek derya suyu bilen, tağ deryalar birbirine özün koşup, ili yaylıqının köp kıl güzelliğini namayan kılıp, 5. ay baş yaz koladın berip koyuşku bulmaydıgan, az sandaki kişilerle buladıgan sırlıq cayğa aylındı.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, dostlarının arasında məşi 5-ci ayda Narat, Qaracın, məşi biz tanışdırğan yaylaqlara berib baxan dostlarımız barmı? Hissiyatlarını biz bilə ortaqlaşsanlar boludu. Aldınqı yili bizim xidmətdaşlar xidmət münasibəti bilən məşi 5-ci ay bayram məzgili mə, aytavr iş qılıb bayramdan keyin mə Narat yaylaqığa bağanda tatqan bir görünüşni mən görib qalğanda yaşar. Acayip güzel bu tabiatının rengi nemi degen güzel dep adam hakikaten aklı lal boğudak ağızları içilip kağıdak güzelken.
1: Doğru.
0: Hakikaten bayatın biz tasvirlegendek adetemde kızlar mı da bir bizni çıraylıklaştırdığan kim kiçeklerimizden rengini sel bir tenşep birdiğan mında aparatla da resim düşünü ve halayımız o yakış görümüz. Lekin aya gibi bağa vakta aparatının o mesela aşındak bir iktidarlarını iç mu acetsiz ki.
1: Yuvenşan ciddiler asıl suratlarla.
0: O tabiyetinin rengi yaylavatkan at kalala koyla andan eylikli yollarının egri bügürlüğü andan yeşillikle yok yeşil adette mi o 8. aydaki yeşillik bilen 5. aydaki yeşillik katli okşumaydı. Bir kıl yumran yeşil demdi o kendi.
1: Doğru.
0: Acayip güzel dostlar. Andan abayatın biz tanıştırgandak her kıl gülle ma o tabiyet özlükidin tabiyette babu olan adem küçü arkalık berba kılınmıgan Əsli ekologiyelik gülzarlıq bizim köz aldığımızda buludu dostlar. Dingbinhua gülü, altın gül, bahar gülle içilip, hər xil rəng. Xudi maqallədə təsvirləydi o, bir rəng tənşəş,
1: təxsigə
0: oxşaydı o, dəb, hər xil rəng ba. Acayip güzel dostlar.
1: Əndi bu narat yaylıqını adətdə biz ma o, Kongjun Huayin boşluqdaki gülzarlıq dəb qoymuz jo. Abbasınız, siz berbaq mağa nə naratqa?
0: Mən bağan.
1: Bağan ma?
0: Bağan.
1: Yıqını badınız mı?
0: Rauruz, yaq, əmdə 7-8 yıl burun bağan, əmdə hazır teximi özgərdişlər bulub, bəri cəhətdən zor məbləqlə səlinib.
1: Doğra.
0: Məsələn, körüş dairisi, teximi yaxşı buğa orullağa, körüş supları yasılıb, başında isil bub gətdi dəb anladıq. Yıldın yılğa tərəqqiyatlar degen həqiqətən biz oylığandın mı bək tez qo hazır.
1: Doğru.
0: Teximi güzel, hər cəhətdən sayacılığa kolaylıqla elib gelilgən alətdir ki, bir yipin alətdir ki, sayac mənzir rayonu qılıb dostlarına sunuluvatıdır.
1: Doğru.
0: Hər qay sayac mənzir rayonları.
1: Muşu sayacılığa...
0: Nekin verib baxmıdır.
1: Sayacılığa əplik olsun da muşu hükümetimiz Nurgun yaxşı siyaset fanrından çıxırıb, muşu narat aydırımı ne? Kurup çıktı. Hazır o sayacı dostlar olcuğu kırıp, olcudun mandam yığıp kılış acetsiz eğer de abdumobil.
0: Naratkı bir vasıl uçuşu buludu.
1: Naratkı bir vasıl uçup aşı uçup aşı yaylakta ayak mayak o ay resim çüşüdüğen bozsunuz.
0: Acayip güzel.
1: Bekçir aylık onun üstüki işçi de mesela Naratlı'nınki menzara rayonları işçi de mesela tamak yemsiz ya ki oynamsız hemen az şunca
0: şey eplik. Konamsız.
1: Mingsu'nun çıraylıklığı yedik ki bir berip gülen en yakında.
0: Dəmin işlərini elib onda olsa, bu yılqı planını qolcu tərəflərə tüsək bulamdı nəyəm o?
1: Oldu.
0: Həqiqətən bək güzəl dostlar. Əmdə biz aşı tatib gəgən sürətlərini körüş cəriyəndə, yoo, nəyəm digən güzəl cay bu. Həqiqətə ətdiyə oranımızdan turub, müştə dərizini içib, aşı güzəl yaylaqlar qaraşının üzü bir huzur, şu yaylaqlar qarab oturub, çay içinin, öydükilər bilən, dostlar bilən, paranlaşışının şunda mı?
1: Doğra.
0: Üzü bir huzurken, dəb. Aşta oylığan. Demek hem de yazdı. Yeni toyuqan dostlarımız əməliyyatda şirin aylarını aşta yerlərdə ötküsün. Bək romantik
1: ötküs buldu.
0: Əşərləri basanlar buldu dostlar. Çoğun şəhərləri cıx berib gətkən dostlarımız işte yaylaqlağı berib. Tiniş cimcit boğan. Təbiyyət bilən uçuruşuduğan. Aşında bir bədənimizgi may qaçılaylıqan sayətlərini qılsaq mı? Buludu dostlar.
1: Berib kilanla gələk fırsat bozucu.
0: Pat ardəm demişu, maytaq kucaq taşu. Şu taş yolunun içilişini sizlərə ən tez zalette əsləgi deyimiz biz şu vaqtta öz avtomobiləyə də bardığan dostlarımızmı naratlağı bir iş nərqiz unutmanla dostlar. Birinci bir kət qun narat oludu demisimu, hə? İş qılıb bir beyranlaçı dostlarıma, Yaşar oxuş çəryandı mən anlap bağandı qop kettim. Mən oxuş çəryandı Yaşar anlap bağandı ki şu mənzirlə köz aldığı kəp kettim dostlar. Mana şinfu dəbdu, sizlədi gəyəgi mən 9-cu ayda bir baxan bək pəyzi, yəni eyliqi kənkətkə üst qudusluqcu təxi bək pəyzi cümü bir iş qarzi idi dəbdi, yəni nurğun dostlarımız özünün rəsimlərini əvətib dəm bəhirləbdu. Əmdə rəsimlərini boz köstüb qoyğulu boğan boğsa dostlar, tatlı rəsimlərini köstüb qoyadı. Hazırının özdə dostlar, ən yeni altını tor arqılıq köstənlamı bağınlı kəp getirdi o iş qılıb.
1: Doğru.
0: Bağımı sən boğmabdı dəplam. Mağın silə dostlar.
1: Bir beyrinlə əgər də bir səhəb qasa.

Hörmetlik radio anlayışlar, kesinlikle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımız oralaştırılgan yakınlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örge Sultan.

Hoşunuz hürmetli kralyanlı dostlar. Bugünkü programımız ne? Turgan Ömer Orlıgan Güzel Dünya namlı nakşı ile başlayımız. Kendi merhamet dostlar.

Dostlar, şurada nasıl damı kıyılıp da sana buldu ve işin spamızda numara XC1074 FM. Yeni XC1074 FM dostlar. Hoşçakalın da siz dostlar. Emdiki nöbetimizde Mevlan Mentümünü uğurlayan Kaşkar Kızı namlı nakşine huzurunu alsınımız.

0: Dostlar ki uşaqlarımız Bode Semiyev anlıcımız Yaxında Gazponkitada Abdumbulla Cırkken yol boyda 18 Abdumbul bakiyada Ata etin Abdumbullan sahanı sanıp yollapsız Köptün köp rahmet Aşem gülədimiz sizin kızın karışalımız Güllürünüz tavşırıp aldık rahmet Azizce anlıcımız Korıldın yol xəbiri itfaq yolu Karısu yolları Koş yönüşte yollar ravan Abdumbulla köp toslu şefaldırı yok Topu yeni Çantuzalı kavarayı var Degen uşaqlarını yollaptı Korulduk ki şoför ustamlarını ki olaya dikkat kılışını Müdafiyenin küçüğe için olan eskertimiz Zübeyir Asılımız sizin o uçuranızı tapışırıp aldık siz gibi rahmet Gül çaylarınızı rahmet Onun başka Ekber Guanhu'nun ki avazlı uçur vaki Ekber Guanhu yakışma
1: Geç, evvelleri yakışma tasla
0: Yakışma, taza taza
1: Kıvaş Kıvaş Kıvaş Rolne çantop de takılır mağaydı.
0: Doğru dediniz. Yollarınız ravan bir hatar olsun. Ne halaya dikkat mağaydı ondan sonra köptün köpü rahmet Ekber ustam. Abdükerim ustamın ki gül çaylarını tapışırıp olduk siz gibi köptün köpü rahmet. Özünün ki programlarını yaktırıp ona atkılığını bildirip uçurlarını yollaptı. Hoşuna sormetlik radyo anlaşılığa. Emdiki nöğütümüzde zorunlağa. Susun orlığan güzel yaylak namlık Mongol çınakşını sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Tasarın ki uşurlağa dağımlı karayımız uçurladın. Kaliyuken dostumuz uşurlarınızı güldürünüz tapışırıp aldık rahmen. Ubul canlı ucumuz özününki programlarını Mekke'de turup şimdi yaktırıp anlamı atkalıqını bildirip gülçeylan yollabdı. Sizgi rahmet Bilal Tor, Bilal Tor Taksi. Güldürünüzü köptün köp rahmet. Onunla başka dostları ki uşurlağa karsak. Avazlık uçurladın Nur Mehmet. Nur Mehmet'in ki avazlık uçurlağa ki yakışma.
1: Ülker, kandı ağabeyiz, yakışı mı?
0: Yakışı mı?
1: Ülümsünün ağabeyi, kandı ağabeyi, kandı ağabeyi, kandı ağabeyi.
0: Siz kandı ağabeyi. Ülümsünün ağabeyi, kandı ağabeyi, yani, kelgüsüz 20 saatlik ağabeyi sormak için buldunuz mu? Ya, hazır ağabeyi mi? Kelgüsüz 20 saatlik ağabeyi olsa hava uçuk bulup, bazı bulutluk olduk ya, temperatura 8 Celsius gradistin 25 Celsius gradistin uçuk bulduk ya. Şehirinin cenabıda 6-7 bal, şarık canı borun çıkarık ya dostlar. Ürümçinin ki havarayı, bugünkü havarayı olsa kündüzü intayın bir kıl soğuğa oldu ya. Bırak yağmur yığış afalları yok. Yağmurluk havarayları yok, bırak bir soğuk var. Küçülerde havaya intayın yakışı oldu, bırak keşkorun yine biraz temperaturada tüvelleş afalları var dostlarcığım. Şu an ürümçin kemek çoğun dostlar olsa bir nipizirek bir yengil bir çapanın birini koşum çıkılıp evlilişinle ümit kılımız. Bir kalemde yaz kep kettiği de böyle bunda kalt yağmurdan bir vasit kep kalmakla kündüzülen keçarlıkta yani sel temperatura biraz tüven dostlar cuma. Az canlı uçumuzda da yakımlık naşlarını uğurlaştırıp beginiz ki rahmet kırak ağaç naşlarının hazırlığını panlavatı menin de bu şeylerini yollaptı siz gibi rahmet az can. Hoşunda sörmetli kanlış naşlarımdaki nöğütümüzde huzur onlağa. Esen tur kurban Ali Orlıgan. Siz gibi bakıt yarı bozun namlı kırgızcı naşını sunumuz. Kerim rahmet.

0: Hoş, anlayıcı dostlarının keyif afşarlığa dağımla karayımız. Okuyan anlayıcımız, kanalınız örgeç yakışı mı? Örge Sultan, otluk salam sizge, bizge şunda yakışı programlarına ki, nakşkuyladın sunduğunuz deyip yollap siz köptünge bir rahmet. Ablumet anlayıcımız, bahar yolu ravan deyip, oy ho, geldi, geldi, çim geldi degen de. Bir iziyet dedi tetnin ki, intayın kilişken riyasetçi, adılcıkam, adılcan ablumet. Riyasetçimizin ki avazlı kuşar vake. Belen tijlik obdan tudunuz mu adlıca?
1: Örkez yakşı mı?
0: Yakşı mı siz?
1: Yakşı mı? Yakşı mı? Herlik olsun. Ma,
0: rahmet bir gülsün.
1: Hoş. Görürsen, maşalla biraz köp yenimi sürsen. Mesela tarafın küçükken de.
0: He.
1: Çoğunluğu harap manganda.
0: He.
1: Yine sözün arkadaşı. İşbak yılı solga erdildi kan yerde.
0: He.
1: Bir jik maşinesi buzluk tuttu. Şunu kurvatı da o emmi maşalla. Aynılık manganla oradaki.
0: Болды көптен көп рахмат. Түшіңге қатынаш программасы шунда жапалық ішлер ма кеш оғанды ма яна ашында мәселе көсен көңіл онымай. Ата айтам мына қатынаш мәселесінің қасы қып еліп та көптен көп рахмат. Яна тосларының ке еліпларының теғімі раван сәбірінің оңыштық бейхәтер болышын ойлап та. Көптен көп рахмат адылжыған. Сіздің еліпларыңыз раван сәбіріңіз оңыштық бейхәтер болсын. Үй кіріп болған болсаңыз ма дамыл сұлу шутингілі программаны аңлай берешіңізді мәселеріңіз көптен көп рахмат. Hoşunda siz zanlış dostlar. Lirik mono şokkülerimiz devamlı kozlanırlar da. Emdiki nötümüzde Joe Jelon Orlıgan Köngül İzharım namlı nakşını zorunla sunumuz dostlar. Merhamet.

Dostlar, iki uçalağı davamlı qarayımız. Bilal Tor Taksi mən davamlı proqramlarını yaxdırıb. Anavadı mənə bu şöyrəyləb sizə rəhmət. Əmrəyə yanı uçumuzdinki yazılmış şöyrəyə ki, Örkeş, yaxşımısınız, Qulcudun proqramlarını anavadımız bu şüsüz. Keç sıl işləmsiz, kündüz avazınızda anlamayımız qoydum. Həmdə kündüzü keçidik proqramlarını qaytı alınsanla avazım çıxıdaşı. Mən bu başlıqlarla inkas qıb qoy, kündüzü çıxa, başlıqlarla. Köpdün köp rəhmət, bir avçırınız görüb, şuna hoş bulduq. Şinfan uçumuz dedi, kilişke kalmışken Adılcan inimden avaz ecep okşamaya çıktı ya Adılcan inimden dedi. Radyonu aşıp kulağını inliğe koyup durup anlamak siz bu mısın? Rast öz şu. Başörtü tutsa Adılcan'ın ismini tutsa. Öz şu ya dostlar. Hoş da anlaş dostlar. Lerihim ola çok güle devamlı hayırlı akşam programısı hazırlandı buldu. Küylerden hazırlanmış dağımlı kuşurla olsa yollab dostanla buldu. Vision Spumuzun numarı XG1074 FM. Yani CG1074 FM dostlar.

0: Abdikerim Mustafa, gül çay kahveleri ansı tapışırıp oldu, rahmet. Nur Mehmet'in ki ağızlık çarı yakışma.
1: Örgeçten ben yolu çör böyle,
0: hoş.
1: Sol çanada düşüp, kaşa bastırdım, şu zencan tarafı yol uçakta.
0: Buldu. Buldu, rahmet. Çırınızdan onu başka dostların ki yapışırdın. Abdikerim Mustafa, bir gün maksuz aşı gül çay kahveleri taşıdık dedim sizde, he. Rahmet, emre amaçımız sizin ama güller ansı tapışırıp aldık. Külüp gitmişsiniz, köptün köpü rahmet. Güldürünlük rahmet dostlar. Hoş onda sormetlik radyo anlısılamın iki nöytümüzde. Sunduğun, yani köğün aramalığa sunduğun akşımız bolsa Abdikadir Yarayli Yorulışı'daki Leyli Gül namlıq nakşa. Qeyni merhamet dostlar.

0: Dostlar, nikah uçurlağa karısak sıdık can oğlucumuz nikah kışkaydan yolga uçur. Ake, örkeşe yakışma kışkı, mızdaq yolda optimal acıq tiqayet kımın ayla şopur ıslamlar rahmet de uçur. Ane yolabda, sizin uçurlarınızı köptün gibi rahmet olundu başka. Kerem oğlucumuz nikah vazda uçur. Ake, ne? Kerem yakışma. Buldu rahmet uçurunuzu anladı başka Ekber Guanxoy.
1: Örkeş,
0: hoş. Sıfır
1: pandemden Ahmet Davancın geçti yollara var, değil
0: mi? Şimdi ama, rahmet değil mi? Ahmet Can, uçumuz. Yaş mı?
1: Örkeş, sıfır pandemden Ahmet Davancın karlı çıkıldı geçti yollara var, değil mi?
0: Kaysınla Ahmet Can, kaysınla Ekber. Özanlarını tezdim, melum kulağına. Oldu gövdün göbü rahmet, he? Böyle de müşkifi içinde aşkı bir uçurun eşki bir olan gibi, he? Gövdün göbü rahmet, Abdükerim Ustam. Güzel resimlerini yollayıp sizi gördüğün gibi rahmet. Hoşunda sormetli ki radyo anlaşılığa lirik müşok köyle, mumluk köyle dağımlı oku zorunlarını buldu. Emdiki nöğütümüzde olsa alım orlağın Hava Gül namlık nakşini birlikte anlayılı dostlar. Kini merhamet.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xabar hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tije hamrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pul tijeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Slow Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa, Slow Shooting Updatalı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tanarket hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Slow Shooting Updatalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.
11: Dostadaki avuçlarla akarsak meyli de aşırıca güzel dünya anlayışımızdan hazırlıyoruz mu?
12: Böyle bir radyostan itibariyle anlaşılan açısınlar. Güldün güzel olsun.
11: Hemen var. Yaşım Allah'ım
12: ya. Güzel olsun. Laşmızlıklar anlatsın. Şimdi hoş buldum ben.
11: Rahmet.
12: Aksubay ne ettin? Nihmal Cembulmen.
11: Rahmet.
12: Salamet olsun. İştiranız. On şu bulsun. Ben Allah'a vatırım.
11: Boy rahmet. Rahmet. Rahmet. Mihman Can. Ekber Gonkhe.
13: Örkeş. Örkeş.
11: Hoş.
13: Uçurup yürüyüşün dinleydiğen bu kanki son ücretine mi de aşırı verilmez de.
11: Kayısı inanmaz. Ahmetcan dedi o. Örgeçcan ve Ekber Gonkuyu'nun inisi Ahmetcan, küçük Gonkuyu'nu. Akık şatırdın lan aşkın lan. Oho, hem de buldum. Rahmet aşırınızı. Abdikarım ustam sizden muhafçılarınızı köptün köp rahmet. Hoşun nasıl aziz anlayış dostlar. Program akırda ozanalığa Arzu Gül Xenden Norlıgan Dutarım namlıq nakşını sunuşulan bugünkü programımızda akılaştırımız. Merhamet dostlar.

0: Ben programımız ahırlaştı. Programımızın yaktır bağlılığınınlağa köp rahmet. Şincan Radyo Televiziya Stansısı Bereziyatı'da 4 katnaşısan Ata Radyosu'nun serhil programlarını her vakit durmuşanlağa amir akılışını unutumu qaysla. Tekime köp mazmurlan alın.
1: Kim durdu? Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağ programı sizi.

Dostlar, anglavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligidiki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırvatımız.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan karşılığınız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yollarınızda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at Radio

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılmak. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hamra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıklardan tan bahrimen bulup, sabırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava rayda məlumat anladığımız Ürümçü'de 5. ayın 21. günü gündüzden gece gece hava bulutlu temperatura 8-25 Celsius'ye gradus gece. Ürümçü'de 5. ayın 22. günü gündüzden gece gece hava tutuk bulup keyin bulutlundu temperatura 14-26 Celsius'ye gradus gece. Ürümçü'de 5. ayın 23. günü gündüzden gece gece azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlundu temperatura 10-18 Celsius'ye gradus gece bulutu 3 bal şamal çıkıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Yana birlikte Şinjan Sulu oynaylı Katarlıq yürüyüşlük faaliyetle yol koyulup, elgi nabgiyat gözü seyyarı oyunu kanat yaydırılıp, Nuhtuluk Soğudu Çemberki, Menzi rayonu ve Koç rayonlarını kaplap, bayram ötküzüş, körgezme arkalık setişini tezletiş, oyun koyuş arkalık ikimini aşırış, Şinjan Yaxşıcay markasının işki has mezmuni devamlı östürülüdü. Xalıq sənət pəslədə, xalıq sənət nömrlərini tallaş, oyun qoyuş, səyyar oyun qoyuş asasi məzmun qılınıb, Şincandakı amövi mədəniyyət xizmətçiləri və işçin sırtqı ədəbiyyət sənət əvəzkarlarqı yüzlənib, bütün məmləkətki xalıq sənət öməklərini qatnışqa təklif qılıb, asasi qatamdakı amının mədəniyyət pəaliyyətlərini özləkidin qanat yaydırışıqa türtkü boludu. Her iki yılda bir növbət ötküzülüdü. Tuncu növbətlik Cungu Şinjan Xalıq Sənət Pəsti 2024-cü yılda 2025-cı yılı üçün ötküzülüb. Cəmi 1642 Xalıq Sənət Ömüki 20 mingdə artıq həvəskarını qatnışqa cəlb qıldı. 2635 nömr təyyarlanıb, 2000 meydandan artıq mədəniyyət arqılı xalıq nəbkət küzüş paliyyəti qanat yaydırıldı. Torda və nəx meydanda oyun körgən amma 248 milyon adam qedimdən aşdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlık görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları serhil.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsınız ben.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadı etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı siz bir yardımlaşıp icadı mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geyirçeleysiz.
2: Şinjan hakkıda izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

Қателік тұса аңлау атқан аңлау 107.4 қатнан сәнет радиосадың бейвасты аңлатылып атқан «Бәтін менің айылым» программысы. Әмді дейкі таңлау программымыздың юртымдегі еңіліқ фасайы епсірі болсын. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayımızda memleketimizden tunca Türk'ümdeki özgeçi ekologiya sayyat orullardaki tipik misallar ilan kılındı. Şincan, Komul, Yilon, Yardan, Dövlet, Geologiya Bakçısı Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı deyen temide sözle birimiz. Dövlet Ormançılık ve Otlak İdarisi yakında özgeçi ekologiya sayyat orullardaki tunca Türk'üm tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca 20 misal tallandı. Şincan, Komul, Yilon, Yardan Dövlet Geologiya Bakçısı tizine kikirgen bulup, Şincan'daki bahalanan birden bir misal bulup kaldı. Bu Geologiya Bakçısı Evirgul rayonu Karadöve Pazarı tevasiye caylaşkan. Dağaydao Mənzar rayonunun yadroluq tərkibi qismi. Bu yer dünya boyunca külümü ən çoğun, yetiliş ən pişip yetilgən, tamaşa qılış qımeti ən yuqır bolğan yardan yer şəkliyi ige. Şundaqla Yipek yolu da hazırgıç bayqılğan insanla ultraqlaşğan xarabilik saqlanğan birdən bir yardan topi. Dünya derecelik yelon makanı bulu süpüte bilen bu yerde taş katmalarının tarqılı zişliği entayını yokarı. Dünya boyunca saklanıp kalan birden bir üç ölçemlik istiroluk yelon tıxımı ve törelme taş katması tel muşi yerden kizu bilingan. 2022 yılı memleketlik tatqiqat ögünüş lagır bulu bahalamgan. 2023 yılı Jongo Ekspedisiya Cemiyeti tarafından dövlet içirik tunci halkara ekspedisiya bakçısı kılıp bekitilgen.

0: Her günü seherde işkim anganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 177 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınlanı karşılayınız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bua, Kökta Setuvağıl çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutlu çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı dolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.